0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle. Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, uzun bir aradan sonra tekrar yine de birlikteyiz. Sizlere esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı ve en güzel Gerçeğin Sesi Radyosu'ndasınız. Hristiyan Radyosu'ndasınız. Radyo Manata'ya hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranta İnternet Radyosu'nda sizinle birlikte olacağız. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartışacağız da bugün ben çok mu heyecanlıyım Daniel? Çünkü stüdyodaki konuğumuz çok beni teşvik etti. Herhalde ondan dolayı çok heyecanlıyım. Ben hemen konuya gireyim. Bugün bize kime getirdin? Stüdyomuza kimi davet ettin? Söyle bakalım.
3: Evet, bugün sevgili Alper kardeşimiz bizimle birlikte İstanbul Dirisu Kilisesi'nden, oradaki ihtiyarlardan, diyakonlardan değerli kardeşim Alper burada. Hoş geldin Alper.
6: Hoş bulduk Daniel ve Sedat. Çok heyecanlıyım sizlerle olduğum için.
0: Wow. Bugün o enerjiyi, o ses tonundaki enerjiyi Alper'in fark ediyorum. Dirisu Kilisesi'nden bir ihtiyarın bu kadar enerjik olması beni daha da çok teşvik ediyor. Tekrar hoş geldin Alper.
6: Çok teşekkürler Sedat'cığım.
3: Evet, bugün Sedat da çok heyecanlı ama konuşacağımız konu da çok güzel, çok heyecanlı bir konu var. Herhalde birçok dinleyicimiz bizi heyecanla dinleyeceklerdir. Ama başlamadan önce size her zamanki gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Soru ve görüşlerinizi bizlere hayat@radyomaranata.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Aynı zamanda bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Evet. Hem de yayınlarımızı bu arada tabii biliyorsunuz Sedat, YouTube üzerinden de bizi dinleyebiliyor sevgili dinleyicilerimiz. YouTube üzerinden de bizi takip edebilirler.
0: Hem de güzel haberi ver. Canlı yayındayız artık. YouTube'da harika bir canlı yayınımız var. Dünyanın her yerinden, internet radyosundan bizleri dinleyebiliyorlar. Alper, sen dinliyor musun bizi arada bir?
6: Dinlemeye başladım da Sedat'cığım. Evet.
0: Bugün sen de heyecanlısın. İsimler karışıyor. Çok güzel.
6: Çok heyecanlı.
0: Bugün bir de sıcak bir konu bulduk. Gerçekten Daniel'le sana soracağız. Cevap almaya çalışacağız. Belki bazı soruların cevaplarını bilmiyoruz ama birlikte hem Tanrı sözüne bakacağız hem de derin derin konuşacağız bu meseleyi. Daniel, bugün konumuz ne?
3: Evet, bugün ateizm üzerinde konuşacağız. Ateizm, deizm üzerinde konuşacağız. Çünkü son zamanlarda günümüzde de bu konu oldukça ilgi çekici. Ve bunu biz okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Yani dünyada da ateistler epey artmakta. Özellikle ülkemizde de ateist sayısı çok fazla ilerliyor her geçen gün. Daha doğrusu deist olanlar da var. Sedat, bir aşağı yukarı bir araştırma yaptın mı? Ne kadar dünya üzerinde ya da Türkiye'de ateist ya da deistler ne kadar?
0: Yani şu anda gerçekten inançsızlık çok arttı. İnsanlar bir arayışa geçti. Bir umutsuzluk var ve İnsanlar artık kesinlikle bunların savaşını veriyor kendi içerisinde. Özellikle gençlerde bu daha çok fazla var. Ve iyi değil, yani iyi gitmiyor. Ama ben çok eski bir istatistiğe baktım. Ankete göre dünya %16'sı inançlı olmayan, agnostik. %7'si, ama bu son zamanlarda artmış olabilir, ona çıkmış olabilir, ateist. Ve Avrupa Birliği'nin yurttaşları %72 Hristiyan ve %2'si Müslüman olarak görüyoruz. Ve Türkiye'de ateist sayısına baktığımızda aslında bir Fransız şirketi işi gücü yok. Bununla uğraşmış. Neden yapmış bilmiyorum ama 22 ülkeden 17.180 katılımcı ile görüşülen bir ankette Türkiye'deki katılımcıların %7'si ateist çıkmış. %3'ü ise agnostik çıkmış. Bu 2015'teki Fransızların yapmış olduğu bir istatistik. Herhalde kendi şirketleriyle ilgili yaptılar bunu. Çok üzücü. Şimdi daha çok arttı, programlardan bunu anlıyoruz. Ama konumuza hemen dönelim. Konumuza, ilk sorumuzu soralım ve Alper'le programımıza başlayalım Daniel.
3: Evet Alper, sana ateizm nedir, neye inanırlar ya da neye inanmazlar bunu soracağım. Ama önce teist demek biliyorsunuz Grekçe tanrı anlamına geliyor. Theos'tan geliyor. Aynı zamanda tabii bu Theos'un ya da teistin önüne bir A takısı koyduğumuz zaman ateist, yani tanrıya inanmayan ya da tanrısız anlamına gelen bir ifade ortaya çıkıyor. Alper'cim, yani dünyada da dediğimiz gibi birçok ateistler var. Sence ateistlerin düşüncesi nedir? Neden Tanrı'ya inanmıyorlar? Tanrı'ya inanmamaktaki arkasında iddia ettikleri düşünceler nelerdir?
6: Evet Daniel'cim, teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Sedat kardeşimle birlikte aranızda olmak benim için çok büyük bir sevinç. Ateizm konusu gerçekten aslında ürkütücü bir konu Daniel. Özellikle biz Tanrı'ya iman eden insanlar için. Bir zamanlar bizler de aslında bu fikirlerle hep mücadele ettik. Yani ben de kendimi düşündüğüm zaman Rab İsa Mesih'i tanımadan, onun yüceliğini görmeden önce ben de her zaman için bir Tanrı var mı yok mu diye düşünen bir kişiydim. Yani çünkü Tanrı'nın varlığını gerçekten deneyim etmek çok zor. Yaşadığımız gündelik olaylar içerisinde, bu üç boyutlu dünyada bilimsel kaidelerin olduğu, işte ne bileyim doğa olaylarının belirli olduğu bir ortamda doğaüstü şeyler görmediğimizde, insanların öldüğünü, insanın acı çektiğini fark ettiğimiz zaman Tanrı'nın olmadığını düşünmek çok kolay. Doğal bir eğilim olarak geliyor aslında. Aslında Tanrı'nın var olduğu özellikle kutsal kitaba baktığımızda çok nettir. Yani kutsal kitap hiçbir zaman Tanrı'nın yokluğunu tartışmaz. Yani evet. Kutsal kitap yaratılıştan itibaren başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diye başlar. Asla ama asla Tanrı'nın varlığını bir problem haline getirmez. Çünkü kutsal kitap biliyoruz ki Tanrı'nın sözüdür. Hı-hı. Tanrı'nın kendisiyle ilgili verdiği bir sözdür. Üstelik Tanrı'nın sözünde özellikle mesela Mezmurlar 53'te diyor ki birinci ayette akılsız içinden Tanrı yok der. Yani Tanrı yok diyen, yani ateos diyen kişi, ateist kişi aslında Tanrı'nın gözünde akılsızdır. Yani dünya gözünde çok akıllı insanlar olabilirler. Eğitimli bilim adamları vardır. Bunlar kendilerini gerçekten ateist olarak tanımlıyorlar. Hatta ateist olmaktan gurur duyuyorlar. Bir tanrıyı reddetmiş olmak onlara entelektüel bir zevk veriyor. Çünkü neden? Kendi hayatlarının kontrolünün kendilerinde olduğu düşüncesi insana bir sahte de olsa bir tatmin hissi vermekte. Fakat bu insanlar için Tanrı'nın sözü akılsız diye görmektedir. Niye akılsız diye görmektedir diye düşündüğümde aslında Daniel, baktığın zaman mesela bir soru sormak istiyorum. Siz mutlaka biliyorsunuz, çok güzel tablolar vardır değil mi? Sanat eserleri vardır.
3: Evet.
6: Örneğin Mona Lisa değil mi? Mesela Leonardo da Vinci'nin harika bir tablosu. İşte ne bileyim Van Gogh diye bir ressam var. Edgar Degas diye bir ressam var. Ya da edebiyat eserleri var değil mi? Farklı farklı kültürlerde kitaplar, romanlar var. Şimdi siz bunlara baktığınızda ya da bunları incelediğinizde diyebilir miyiz ki bunlar kendiliğinden var oldu? Yani bunu demek aslında ne kadar büyük bir saçmalık değil mi?
3: Kesinlikle.
6: Yani hani aslında Tanrı'nın akılsızdır derken kastettiği şey bu. Çünkü ortada bir yaratılış var. Ortada bir düzen var. Ortada bir kaide var. Bir devran var. O devran belli bir kurallar bütünü içerisinde dönüyor. Yani müthiş bir düzen var. Kaos yok. Hı hı. Şimdi siz bütün bunları gördükten sonra bunların bir teostan bağımsız, bir tanrıdan bağımsız oluverdiğini düşündüğünüzde maalesef dünyada bunu entelektüelizm olarak görüyorlar. Hı hı. Sanki bir takım şans faktörleriyle bütün bu devran kendiliğinden amaçsız bir şekilde oluşmuş. Halbuki bu gerçekten akılsızlık. Nasıl ki bir kutu boyayı siz karıştırıp da duvara attığınızda Mona Lisa çıkmıyorsa meydana. Hı hı. Yani değil mi? Bu ne kadar büyük bir saçmalık. Şimdi ben evet. Mona Lisa'ya bakacağım ve diyeceğim şunu hayal edin. Ya bu boyalar ne güzel atılmış da böyle kendi kendine Mona Lisa çıkmış. Ya derler ki sen deli misin arkadaş? Yani sen anlamıyor musun? Bir ressam görmüş, bakmış, incelemiş, deneyim etmiş, renkleri karıştırmış, tonları ayarlamış, birine işte bakarak müthiş bir portre çizmiş, arkada nehirler yapmış, vadiler yapmış. Yani bunun bir sanatçının eseri olduğunu sen anlamaz mısın diye ve sormaları haklarıdır. Şimdi ben de bunu ateistlere sormak istiyorum. Yani çoğu zaman ateist arkadaşlarla konuştuğumda, yani değerli arkadaşım, gerçekten bütün bu evrenin şans eseri olduğuna sen nasıl inanabiliyorsun? Gerçekten Tanrı çünkü genel vahiy ve özel vahiy diye kavramlarla bize konuşuyor. Genel vahiy dediğimizde aslında doğa aracılığıyla bize konuşmasıdır. Yani biz doğaya baktığımızda, denizlere, göllere, dağlara, değil mi, ovalara, güzelliklere baktığımızda içimizde düşündüğümüz ilk şey ne oluyor? Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel yaratılmış. Aslında ilk ses bize bunu söylüyor. Yani ne kadar güzel bir kainatta yaşıyoruz. Hı-hı. Aslında bu ilk ses bize Tanrı'yı işaret ediyor. Vicdanımız Tanrı'ya tanıklık ediyor. Bir yaratıcının olduğunu biz vicdanımızda doğaya bakarak algılayabiliyoruz. Ve bu bir genel vahidir işte. Hı-hı. Hı-hı. Yani o nedenle genel vahiden sonra Tanrı'nın var olduğunu anladıktan sonra özel vahiyle, onun sözüne, kutsal kitaba baktığımızda onun kim olduğunu anlıyoruz. Yani ateizmi kısacası ilk bir başlangıç olarak söylemem gerekirse kutsal kitap akılsızlık olarak niteliyor. Fakat günümüz dünyasında özellikle bilim çevrelerinde ateizm maalesef sanki bir akıllılık, diğer sıradan insanların üzerinde bir entelektüel bir üstünlük sanki payesi gibi tanıtılmaktadır maalesef.
3: Yani senin verdiğin örneği şunu da verebiliriz. Örneğin bir saati düşünün. Saatin içinde birçok işte akrebiydi, yelkovanıydı, oradaki birçok parçacıklarıydı. Yani bunların hepsinin kendi başlarına gelip de saati oluşturmaları, o saatin bütün parçalarının bir araya gelmesi çok zor bir şey olmayacak.
6: Doğru.
3: Bir şey zaten.
6: Kör saatçi örneği zaten.
3: Değil mi? Verilir. Yani sonuçta bu bir şekilde bir araya getiren birileri olmalı. Tabii ki herhalde ateist olanlar bu evrenin bu kadar düzenli bir şekilde işlediğine karşı gelebilirler ya da farklı teoriler ortaya sürebilirler, ama görünen o ki dediğin gibi gerçekten dünyada bir düzen var. Dünyanın, evrenin bir düzeni var. Bir şekilde ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, yani yüzyıllardır bu böyle devam etmektedir. Dolayısıyla bunun arkasında bir gücün olması kesinlikle gereklidir diye ben de açıkçası düşünüyorum.
0: Şimdi ben bir şey çok merak ettim. Ya sonuçta biz kilisede hizmet eden insanlarız. Yani sizler iki önder, iki pastör, iki kilise ihtiyar olarak kilisenize çok kişiler geliyor. Ya gençler genelde her hafta gelen gençlerin bazıları şöyle oluyor. Geliyor, ben bir zamanlar işte Yahudiydim, bir zamanlar Hristiyandım, bir zamanlar Müslümandım. Ama artık hiçbir şeye inanmıyorum. Çünkü ben ateistim ya da deistim. Deist konusunu birazdan konuşacağız ama bir gencin bunu söyleyebilmesi için muhakkak onu etkileyen bir şey olmalı. Bir travma olmalı ya da bir baskı olmalı, daha başka bir şey olmalı. Aklınıza ne geliyor yani bununla ilgili? Alper, sen ne düşünüyorsun? Çok paylaşıyorsun Tanrı sözünü, ya da Daniel, aklına geliyorsa bir şey sen de söyleyebilirsin ama biraz bu konuyu açabilir miyiz? Genç olmayabilir, bu yaşlı biri de olabilir veya ergen veya 12-13 yaşındaki bir genç çocuk da olabilir. Bunu çok görüyoruz ve şu anda Türkiye'de bu çok arttı.
3: Yani şey, bence söyleyeyim sonra sözü sana bırakayım Alper. Dinle bilim arasında bir çelişki olduğunu düşünen, tabii din deyince bunu da konuşmak gerekiyor, din deyince ne anlıyoruz diye. Ama belki kitaplar konusunda, yani kutsal kitapla bilim arasında bir çelişki olduğunu düşünen insanlar olabiliyor. Bu da yorumlardan kaynaklanıyor. Çünkü Tanrı'nın sözüyle bilim kesinlikle çelişmez, ama biz maalesef farklı şekillerde bunu yorumlayabiliyoruz. Ve yanlış yorumladığımız zaman biz de gerçekten ateist olabiliriz. Belki farklı şekillerde düşünebiliriz, deist olabiliriz. O yüzden kutsal kitabı çok iyi yorumlamayı bilmemiz, anlamamız, bu konularda dersler, eğitimler almamız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden yani din ve bilim arasında bazı çelişkiler insanları gördükleri zaman kendi kafalarına göre ya da işte yaratan, evreni yaratan Tanrı'nın dünyada olan bu kadar ahlaksızlıklar, adaletsizlikler, haksızlıklar, bunları gördükleri zaman hani yaratan Tanrı niye müdahale etmiyor, nerede bu Tanrı diye sordukları zamanda da tabii ki dinsizliğe ya da ateistliğe, deistliğe doğru yöneldiklerini düşünebiliriz.
0: Evet, Daniel'in yorumu böyleydi. İşte burada da ben araya girmek istiyorum. Size bunu sormak istiyorum. Bizim de çocuklarımız var ama şimdi birazdan ara vereceğiz. İsterseniz arada da bunu konuşalım. Size genel bir soru sormak istiyorum. Çocuklarımız olduğu için ve başkalarının da çocukları olduğu için. Tabii ki ateizm ve deizm bir ayrı bir inanç. Onların da inandığı bir şey var. Saygı duyuyorum buna. Fakat onları buna itip Tanrı'dan uzaklaştıran ve Tanrı'ya karşı ön yargılı tutan şey nedir? Çocuklarımız ileride üniversite okuyacaklar. Belki yakın zamanda da böyle olacaklar. Ben tabii ki Rabbin çocuklarımızı, İsa Mesih'in çocuklarımızı korumasını yürekten diliyorum. Araya girmeden önce size bunu sormak istiyorum. Alper, senle başlayacağım. Birazdan neden böyle oluyorlar, neden bu yola doğru gidiyorlar? Daniel birkaç tane düşüncesini söyledi. Biraz daha derin konuşursak biz hangi önlemleri almalıyız? İstersen birkaç cümle söyle, sonra ben araya giderim. Arada ne konuşacağımızı da karar vermiş oluruz.
6: Yani Daniel'in yaptığı tespitler çok doğru. Özellikle bizim de kiliseye gelen gençlerle konuştuğumuzda gençler arasındaki etkin bazı düşünceler var. Özellikle kötülük sorunu. Yani bir tanrı varsa neden bu kadar kötülüğe müsaade ediyor? Bu birinci bir önemli nedenlerden biri. İkincisi de modern bilimin gelişmesiyle birlikte sanki insanların kafasında artık Tanrı'ya bir ihtiyaç kalmadığı gibi bir yanılsama ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ama daha sonra aradan sonra devam edebilirim.
3: Evet sevgili dinleyiciler, çok çabuk aktı bu zaman. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gerçek müziğin adresi.
4: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili Radyo Maranata dinleyicilerimiz. Hayat et neydi?
5: Radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirler.
4: Evet, buradan özel sorularınızı bize sorabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa. Evet, bir güzel bir soru sormuştuk. Sorduğumuz soru neydi? Hadi bakalım etkin dinleme yapalım. Bakalım birbirimizi gerçekten dinliyor muyuz? Alper, arada ne sormuştum ben size?
6: Sorduğun soru şuydu Sedat'cığım. Biz çocuklarımızı aslında temelde nasıl koruyabiliriz ve bu gençler neden ateizme yöneliyorlar? Bizim bunları bu yoldan ayırmamız için yapabileceklerimiz nelerdir? Evet, bu konuya ben o zaman bu soruya devam edebilirim isterseniz. Tabii ki biz imanlılar olarak dünyadan ayrı bir konumdayız. Yani Rab bizi ne diyor? Dünyadan çıkıp ayrılmamızı istiyor. Zaten Hristiyan demek aslında dünyadan çağrılmış olan demektir, değil mi? Kiliseyi biz bu şekilde tanımlıyoruz. Dünyadan dışarıya çağrılmış olanlar. O nedenle bizler artık dünyanın gibi düşünen insanlar değiliz. Dünya gerçekten Tanrı'nın yönetiminde yaşamadığı için, günahları içinde kaldığı için bu günah onların düşüncelerini etkilemekte. Yani biz bunu kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Yani bir yerde günah işliyorsa, bir zihinde günah egemenlik sürüyorsa o zaten o zihin Tanrı'yı yüceltemez. Yani o yürekte Tanrı yaşamadığı için doğal olarak tanrısızlık ya da Tanrı tanımamak çok normal gelir. Ama bizler için bu böyle değil. Biz Tanrı'nın varlığını onun ruhuyla, sözüyle biliyoruz. Ondan öğreniyoruz. Ve bizim yapmamız gerekenler de çocuklarımızı aynı şekilde Tanrı'nın sözüne yönlendirmek olmalıdır. Çünkü insanı özgür kılan tek şey Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözüne iman ettiğimizde düşüncelerimiz yenilenir ve biz bu ateizm belasından, ki yani bu 21. yüzyılın bir vebası olarak ben görüyorum ateizmi, ruhsal bir veba olarak gençleri zehirlediğini düşünüyorum. Bundan tek çözüm Tanrı'nın sözünü iyi bilmekten geçiyor.
5: Aslında senin dediğin gibi tabii ki düşündüğümüz zaman ateist olan kişilerin haklı olarak kendilerine göre savunduğu, düşündüğü, mantıklı kendilerine göre gerekçeleri vardır. Ancak dediğin gibi kutsal kitapta da bize haklı olarak bizim de savunduğumuz gerçeklerden bahsediyor. Dediğin gibi bir ayet okumak istiyorum. Örneğin 1. Yuhanna 1. bölümde diyor ki yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz diye yazıyor. Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz diyor Yuhanna'da. O zaman şunu diyebiliriz ki evet, biz bir Tanrı'ya inanıyoruz. Tanrı kendisini İsa Mesih aracılığıyla bize gösterdi, bize tanıttı. Onun oğlu olan İsa Mesih bu dünyaya gelerek kendi varlığını aslında bize göstermiş oldu. Ve öğrenciler, yani Yuhanna'da bunu söylüyorlar. Biz bunu yaşadık. Gözlerimizle gördük, seyrettik, elimizle dokunduk. Yani bu tamamen kanıtlanmış olan, dünyaya gelmiş olan Tanrı'nın İsa Mesih'te kendisini gösterdiği bu varlığı biz görmüş, yaşamış ve aynı zamanda hayatlarımızda görmüş oluyoruz, hissetmiş oluyoruz. Tanrı'nın gücünü, Tanrı'nın varlığını, Tanrı'nın yaşamlarımızda nasıl işlediğini, bizleri nasıl değiştirdiğini, bizlerin hayatında neler yaptığını ve onun mucizelerini biz görmüş oluyoruz. O yüzden de gerçekten Tanrı'ya inanıyoruz.
4: Evet, o zaman programımıza en heyecanlı yerden devam ediyoruz şimdi. Ben sana bir şey sormak istiyorum Alper'cim. Buyur şu an karşımda gülüyorsun çünkü herhalde beni sevdiğin için bu gülüş elbette oradan geliyor. Ya şimdi hakikaten benim kafam çok karışıyor. Yani bu kadar harikalar var, bu kadar güzellikler var. İnsanlar bu güzellikleri, doğayı, yapılanları ve sen boya örneğini verdin, tablo örneğini verdin. Her şey kendi kendine oluşmaz, bir yaratıcı vardır dedin. Ama gel gelelim ki insanlar buna inanmakta zorluk çekiyor ve bunu yani bir profesör yapıyor. Yani hayranlıkla dinlediğimiz profesörün ateist olduğunu, deist olduğunu duyuyoruz. Veya çok ünlü bir sanatçı veya çok örnek aldığımız biri. Biraz daha ekstrem örnek veriyorum. Nasıl bir etki ki bu? Bu insanlar bu şekilde inanıyor. Yani umutsuzluk var inançta mı demek anlamına geliyor bu. Yani ben inanırsam ne işime yarayacak bu arkadaş? Yani ben Allah'a inandım, Tanrı'ya inandım, işte Yeşua'ya inandım. Yani inanmak istemiyorum. Ben hayatım zaten, ben kendi hayatımı kururum. Kendi umudumu kendim yaratırım. Benim hayatım böyle. İnanca da ihtiyacım yok, Tanrı'ya da ihtiyacım yok. Bu şekilde mi düşünüyor bu insanlar yoksa başka şeyler mi?
6: Evet, bu da çok önemli bir faktör Sedat, dediğin gibi. Ya özellikle ben düşündüğümde hesap vermek zorunda olmamak. Yani insanlar bundan kaçıyorlar. Çünkü bir Tanrı'nın varlığını kabul etmek ahlaki olarak bir sorumluluk gerektiriyor. Yani vicdanlarında duydukları bazı acılar, bazı azaplar, günahın getirdiği, aslında doğal olarak herkeste bir vicdan olduğunu biliyoruz. Ve vicdan da aslında genel vahyin bir parçasıdır. Hani başlangıçta demiştim, genel vahiy doğada vardır. Baktığımızda Tanrı'nın varlığını algılayabiliyoruz doğaya. Ama aynı zamanda bizim yüreklerimizde vicdan denen bir olgu var. Bu vicdan bizi her zaman doğru olana yönlendirmek üzere kırık da olsa, bozuk da olsa bir pusula görevi görmektedir. Ve günah işleyen ya da kötülük yapan bir kişi gerçekten vicdanında bir sıkıntı çeker. Bazen bir azap duyar. Yaptığından dolayı pişmanlık duyar, değil mi? Bunlar herkes için geçerlidir. Bu kişinin imanlı, imansız, dindar, ateist olması fark etmez. Herkes vicdan sahibidir. Ama Tanrı'nın var olduğunu kabul ettiğimizde o zaman bir gün bir Tanrı tarafından yargılanacağımız sonucu da doğal olarak gelmekte. Sanırım insanlar bir yüce varlığa hesap vermek istemedikleri için Tanrı'yı yok saymakta çok aceleci davranıyorlar diye düşünüyorum. Bir de şuna da değinmek istiyorum. Yaklaşık 300-400 yıl önceye gittiğimizde aslında ateizmin çok çok daha düşük seviyelerde olduğunu görebiliriz. Yani ateizm daha çok modern bilimin ilk çıkışıyla birlikte ortaya çıkmış. Yani Darwinizmin yükselmesi. Evet. Hani Darwin'in meşhur bir kitabı vardır, Türlerin Kökeni. Ve onunla birlikte evrim inanışının ortaya çıkmasıyla birlikte sanki doğal seleksiyon yoluyla bütün varlıkların daha düşük primatlardan daha yüksek seviyelere doğru adım adım evrildiğini söyleyen bir inanç çok moda haline geldi. Özellikle 17. 18. yüzyıllardan itibaren o dönem sanayi devrimi.

0: baktığımızda işte arkeolojik kazılarda görüyoruz. Putlar bulunuyor. Farklı farklı nesneler bulunuyor. Anlıyoruz ki insanlar o dönemlerde de bir şeylere tapınma ihtiyacı hissetmişler. Yani o dönemlerde ateist olduğunu söyleyen insan bence çok çok çok azdı. Gerçek Tanrı'ya tabii ki inananlar yoktu o zaman da. Ama en azından bir ruhsal varlığa, kendilerinden üstün olan bir güce inanma ihtiyacı eski çağlardan beri vardı. Ama ne zaman ki biz bu işte bu özellikle sanayi devrimi ve modern bilimin gelişme dönemine geldik, bilimin popülaritesiyle birlikte sanki bilim Tanrı'nın yerini alırmış gibi bir düşünce peydahlanıyor insanların kafasında. Yani bir de şu da var, sanki biz Tanrı'yı bilemediğimiz şeylerin bir açıklaması olarak yaratmışız gibi düşünüyorlar. Ya da işte bizim korkularımız var. Bu korkularımızla biz kendimiz başa çıkamıyoruz. Bu yüzden bu korkularımızı Tanrı'ya havale ederek kaçıyormuşuz gibi. Yani günümüzde ateistler imanları aslında biraz küçümseyerek bakıyorlar. Siz bu hayatın gerçekleriyle mücadele edemiyorsunuz. Yeterince cesur olamıyorsunuz. O nedenle bir tanrı kavramının arkasına sığınmışsınız. Bütün sorunlarınızı bu tanrı çözsün gibi bir yanılsama içerisinde kalıyorlar. Ve bizim aslında mücadele etmemiz gereken fikirler bunlar.
1: Evet, dediğin gibi Alper, aslında çok ilginç. Neden eski çağlardaki insanlar da, yani çoğu herhalde, bir şeye inanma ihtiyacı duymuşlar. Dediğin gibi işte güneşe, aya, yıldızlara, birçok şeye, birçok tanrılara, kendi yarattıkları putlara da tapılmışlar ve bunlara da bir, yani bir inanma, başka kendilerinden daha güçlü olan bir şeye inanma güdüsü var. Aslında biz bunu şöyle açıklıyoruz, yani kutsal kitaba da Barak baktığımız zaman Tanrı insanın içinde, yani bunu birçok Hristiyan babaları, kilise babaları da söylüyorlar. Tanrı insanın içinde bir boşluk yarattı. Bu boşluk aslında ancak Tanrı'yla dolabilir. Dolayısıyla Tanrı olmadan yüreklerindeki bu boşluk çok fazla dolamayacaktır. Ama dediğin gibi daha sonraki yüzyıllarda bilim ve inanç, iman daha doğrusu, sanki birbirinden tamamen ayrı bir şeymiş gibi düşünülmüş bir şekilde. Tabii ki bilim iyidir ve bilimin kullanılması gerekiyor, ama bilim ve iman birbirinden tamamen farklı şeyler olarak görülse bile düşman değildirler. Bunu belki söylememiz gerekiyor. Sanki bilimsel düşünen kişi imana sahip olamaz. Direkt olarak muhtemelen ateist olur, agnostik olur ya da deist olur gibi düşünülüyor. Evet. Ama birçok aslında Tanrı ateist olan insanların da dediğin gibi doğaya baktıkları zaman, dünyadaki düzene baktıkları zaman bir şekilde Tanrı'ya geri döndüklerini, Tanrı'nın varlığını anladıklarını da söyleyebiliyoruz.
2: Bir de enteresan bir şey, bu ateizmle ilgili birazcık araştırma yaptım ve ne zaman başladığı konusunda antik Yunan'daki ateizm, yani antik Yunan'daki ateizm herhalde biraz daha farklıydı. Bilmiyorum, aynı temel öğeleri derinlemesine incelemek lazım. Sokrates düşünce temellerini atmış olsa da aslında milattan 5. yüzyılda, yani İsa'dan önce başlıyor bu olay, doğru anladıysam. Diagoras, yani mistizm ve onunla beraber getirdiği, çok güçlü bir şekilde irdelediği bilinen bir şeymiş bu ateistlik. O zaman dönemden başlayan. O zaman demek ki Roma döneminde bu çok popüler bir inançtı, doğru mu? Yani Romalılar herhalde ateist çok vardı ve tanrılara inanıyorlardı, ama bilinmeyen tanrıya diye bir yer vardı, hatırlar mısın? Paulus'un Elçinin İşleri kitabında. Onu da oradan bir bağlantı yapabilir miyiz?
0: Yani aslında ben ateist denildiği zaman Sedat, hiçbir tanrıya inanmayan olarak anlıyorum. Sadece kutsal kitabın gerçek tanrısına değil, evet, hiçbir ruhsal güce, hiçbir ruhsal yüce varlığa, yani parantez içinde söylüyorum, inanmayan demektir. Yani ben eski Atinalılara ya da Romalılara baktığımda onların dahi çok çoğunluğunda bir tanrı inancı olduğunu düşünüyorum. Yani politeist diyebiliriz, evet, aslında. Onlar ateist politeist değildi, ama evet, politeisti, çok tanrıcıydı. Yani o nedenle ateizm benim bildiğim kadarıyla, tabii sen araştırmışsın, ama çok antik çağlarda var olması çok güçlü bir öğreti olduğunu düşünmüyorum.
2: Anladım. O zaman programımızın sonuna yaklaşıyoruz da buradan bizi dinleyen, inanç konusunda sorgulayan ve hala Tanrı inancı konusunda kafasının karıştığını düşünen ve ne yapacağını bilmeyen, İsa Mesih'i belki tanımak isteyen ya da İsa Mesih'in ateizmle ilgili düşüncesi ne olurdu, bana nasıl destek olurdu diye, yani buradan Radyo Manata dinleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey olsaydı ne söylemek isterdin?
1: Evet, ben

0: Şunu söyleyebilirim, bizim inandığımız Tanrı gerçekten kendini gösteren, kendisini tanıtmak isteyen bir tanrıdır. Yaşayan ve diri olan bir tanrıdır. Bunu birçok programlarımızda söylemiştik. O yüzden tabii ki Tanrı var ve Tanrı'nın sözü var, kutsal kitap var. Eğer bir kişi bütün yüreğiyle, bütün samimiyetiyle, bütün içtenliğiyle eğer bir Tanrı var mı yok mu diye Tanrı'ya giderse ve ona sorarsa derse ki Tanrım sen var mısın? Sen yaşıyor musun? Sen kendini bana göstert. Seni tanımak istiyorum eğer varsan diye dua ettiği zaman ben bir şekilde Tanrı'nın ona yanıt vereceğini, bir şekilde ona konuşacağını düşünüyorum. Tabii ki bununla beraber kutsal kitabı da okuması lazım. Çünkü gerçek yaşayan Tanrı'nın orada olduğunu görüyoruz. Sözlerinin orada olduğunu görüyoruz. O yüzden Tanrı'ya sorsun. Tanrım sen var mısın? Yaşıyor musun? Gerçek misin? Ve Tanrı ona kesinlikle cevap verecektir.
1: Ve bunu da söylemek lazım tabii ki İsa özellikle bizim günahlarımızın cezasını ödemek için çarmıhta öldü ve bizim hak ettiğimiz cezayı kendi üzerine alarak bizim yerimize öldü. Onun ölümden dirilmesi, İsa'nın ölümünden dirilmesi günahlarımızın bedelini ödemek için yeterli olduğunu bizlere kanıtladı. O zaman sen ne düşünüyorsun son olarak? Ne tavsiye ediyorsun bizi dinleyen Radyo Maranatha dinleyicilerine?
2: Evet, değerli dinleyicilerimize ben de Tanrı'nın sözünden bir hatırlatma yaparak aslında teşvik etmek istiyorum. Tanrı diyor ki bir yerde halkın bilgisizlik yüzünden mahvoldu. Yani bilgisizlik olduğu zaman, Tanrı bilgisi olmadığı zaman biz kayboluyoruz gerçekten. Ve şu var, mesela özellikle soruyorlar kötülük varsa bu dünyada Tanrı nerede? Neden Tanrı bir şey yapmıyor? Bu aslında ilahiyat görüşümüzün yanlışlığı ile ilgili bir şey. Yani biz sadece kötülük var diye Tanrı'yı reddediyorsak bu hatalı bir görüş olur. Biz öncelikle Tanrı'nın bize verdiği kutsal kitaba bakmalıyız. Bir Tanrı varsa ki vardır, o bize konuşmuştur. Konuşmasını kutsal kitap aracılığıyla yapmıştır. 1500 yıldan uzun bir süre boyunca 40 ayrı peygambere indirilerek yazılmış olan mükemmel ve kusursuz bir uyum içerisinde olan kutsal kitap Tanrı'nın varlığının aslında birincil kanıtıdır. Ya özellikle İsrail tarihine de baktığımızda İsrail'in nasıl bir ulus olarak var olduğu, nasıl Mısır'dan çıktığı ve gerçekten şunu da şimdi hatırladım Sedat, bunu da söylemek istiyorum.
1: Evet.
2: Özellikle geçmişte olan bir olay, sanırım bir Rus çarı bir rahibi çağırmış ve de ona şöyle bir soru sormuş. Tanrı'nın var olduğunu bana nasıl ispatlayabilirsin? Ve bu rahip düşündükten sonra şöyle demiş. Sayın çarım, İsrail tarihine bakmanızı öneririm. Yani İsrail'in gerçekten tarihte çok özel bir yeri var. Ve gerçekten İsrail yüzyıllar boyunca Tanrı'nın eli altında var olmuş bir halktır. Günümüze kadar varlığını korumuştur. O dönemdeki Asurlular, Babililer gibi onların çağdaşları tarihin sayfalarına karışmasına rağmen İsrail günümüze kadar bir halk olarak korunmuştur. Halen daha katışıksız bir şekilde ülkelerinde yaşamaktadırlar. Başlarına gelen onca sürgün, onca felakete rağmen yani gerçekten burada doğaüstü bir iş var. Tanrı'nın tarihte mutlaka çalıştığını biz aslında yürekten, yüreğimizi açarak, içtenlikle incelediğimizde görebiliriz. O yüzden ben dinleyicilerimize mutlaka kutsal kitap edinin, kutsal kitap okuyun. Kutsal kitabın sayfalarında aradığınız Tanrı'yı bulacaksınız demek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Alper. Evet, programımızın sonuna geldik. 30 dakikanın çabuk geçmiş, önemli bir konuydu. Birinci bölümü bitirdik aslında ateizmle ilgili. Diğer ikinci bölümde deizmi konuşacağız. Nedir? Bugün ateizmin ne olduğunu ve nasıl başladığını, bizlere olan etkisini ve bizlere olan zararlarını, Türkiye olan zararlarını, dünyaya olan zararlarını, inanç açısından, tanrısal açıdan bize getirdikleri ve vermedikleri bu konularda birazcık anlamaya çalıştık. 30 dakikaya bu kadar sığdırdık sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programda, Radyo Maranatha programında buluşmak üzere lütfen sorularınız için
0: hayat@radyomaranatha.com'a yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Esenlikle.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Markos 9. Bölüm.
1: İsa, size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti. Burada bulunanlar arasında Tanrı egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. İsa'nın görünümü değişiyor. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Rabbi, burada bulunmamız ne iyi oldu. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a," dedi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu çünkü çok korkmuşlardı. Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler birden çevrelerine baktılar ama bu kez yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa, insanoğlu, ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında "ölümden dirilmek ne demek?" diye tartışıp durdular. İsa'ya, "Din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?" diye sordular. O da onlara şöyle dedi, "Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da insanoğlunun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır? Size şunu söyleyeyim, İlyas geldi bile. Onun hakkında yazılmış olduğu gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar." Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi. Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine, "Onlarla ne tartışıyorsunuz?" diye sordu. Halktan biri ona, "Öğretmenim," diye karşılık verdi. "Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdim. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kaskatı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum ama başaramadılar." İsa onlara, "Ey imansız kuşak," dedi. "Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu bana getirin." Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh, İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı. Çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına, "Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?" diye sordu. "Küçüklüğünden beri böyle," dedi babası. "Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe suya attı. Elinden bir şey gelirse bize yardım et, halimize acı." İsa ona, "Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün," dedi. Çocuğun babası hemen, "İman ediyorum, imansızlığımı yemleme yardım et," diye feryat etti. İsa halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, "Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme," dedi. Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı. Öyle ki oradakilerin birçoğu "öldü" diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırınca çocuk ayağa kalktı. İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak ona, "Biz kötü ruhu neden kovamadık?" diye sordular. İsa onlara, "Bu tür ruhlar ancak dua ile kovulabilir," yanıtını verdi. İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor. Oradan ayrılmış, Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu, "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek." Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı. En büyük kim? Kefarnahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, "Yolda neyi tartışıyordunuz?" diye sordu. Hiçbirinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. İsa oturup 12'leri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi, "Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin hizmetkârı olsun." Küçük bir çocuğu alıp ortaya yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi, "Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur. Bize karşı olmayan bizden yanadır." Yuhanna ona, "Öğretmenim," dedi, Senin adınla cin kovan birini gördük. Ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık. Ona engel olmayın dedi İsa. Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan bizden yanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su veren ödülsüz kalmayacaktır. Birini günaha sokmanın cezası. Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin günah işlemene neden olursa onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. Eğer ayağın günah işlemene neden olursa onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez. Yakan ateş sönmez. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. Tuz yararlıdır. Ama tuz tuzluluğunu yitirirse bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın.
0: Markos 10. Bölüm.
1: Boşanma ile ilgili soru. İsa oradan ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı. Her zamanki gibi onlara öğretiyordu. Yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla bir erkeğin karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur diye sordular. İsa karşılık olarak, Musa size ne buyurdu dedi. Onlar, Musa erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir dediler. İsa onlara, inatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı dedi. Tanrı, yaratılışın başlangıcından insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Öğrencileri evde ona yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. İsa onlara, karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur dedi. Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur. İsa küçük çocukları kutsuyor. Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrenciler onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, ''Bırakın çocuklar bana gelsin.'' dedi. ''Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez.'' Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı. Zenginlik ve sonsuz yaşam. İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona, ''İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?'' diye sordu. İsa, ''Bana neden iyi diyorsun?'' dedi. ''İyi olan yalnız biri var, o da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın.'' Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Annene, babana saygı göstereceksin. Adam, öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum dedi. Ona sevgiyle bakan İsa, bir eksiğin var dedi. Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle. Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, ''Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak?'' dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, ''Çocuklar'' dedi, ''Tanrı'nın egemenliğine girmek ne güçtür. Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır.'' Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, öyleyse kim kurtulabilir diyorlardı. İsa onlara bakarak, insanlar için bu imkansız ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür dedi. Petrus ona, bak biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik demeye başladı. Size doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak. İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor. Yola çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi. Ardından gelenlerse korkuyorlardı. İsa 12'leri yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı. "Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz," dedi. "İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. Onunla alay edecek, üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o 3 gün sonra dirilecek." Yakup'la Yuhanna'nın dileği. Zebedin'in oğulları Yakup'la Yuhanna İsa'ya yaklaşıp, "Öğretmenimiz, bir dileğimiz var, bunu yapmanı istiyoruz," dediler. İsa onlara, "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. "Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver," dediler. "Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz," dedi İsa. "Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?" "Evet, olabiliriz," dediler. İsa onlara, "Benim içeceğim kaseden siz de içeceksiniz. Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız," dedi. "Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır." Bunu işiten 10 öğrenci Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi, "Bilirsiniz ki ulusların önderleri sayılanlar onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi." Kör Bartimay'ın gözleri açılıyor. Sonra Eriha'ya geldiler. İsa, öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken, Timayoğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca, "Ey Davutoğlu İsa, halime acı," diye bağırmaya başladı. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de, o, "Ey Davutoğlu, halime acı," diyerek daha çok bağırdı. İsa durdu. "Çağırın onu," dedi. Kör adama seslenerek, "Ne mutlu sana, kalk, seni çağırıyor," dediler. Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. İsa, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Kör adam, "Rabbuni, gözlerim görsün," dedi. İsa, "Gidebilirsin, imanın seni kurtardı," dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımız

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde teknolojiye bakış konusunu işleyeceğiz. Stüdyo konuğum Pastör Daniel Günay, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, iyidir, sağ olun. Sizleri sormalı.
0: Bizlerdeyiz, çok teşekkür ederim. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranatha yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranatha.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün teknolojiye bakış açısını konuşacağız. Teknolojiye bakışı konuşacağız. Şu soruyla başlamak istiyorum. Hristiyanlık teknolojiye nasıl bakar?
1: Yani direkt şöyle gireyim o zaman ben de konuya. Teknoloji aslında insan hayatının büyük ölçüde rahatlatıyor. İnsan hayatında çok bizim hayatımızda yaptığı çok şey var. Büyük etkisi var hayatımızda ve ilk olarak bu teknolojinin ortaya çıkması insan yaşamındaki kaliteyi de artırıyor. Belki onu düşünebiliriz. Daha ilk bu yontma taş çağından itibaren günümüze kadar olan teknoloji vardı. İşte o taşları yaptılar. Daha sonra telefon bulundu. Bu son yüzyılda özellikle çok daha fazla şeyler bulundu. Özellikle bilgisayarın 1970'li yıllardan sonra keşfedilmesinden sonra teknoloji çok fazla ilerledi. Bunun faydalarını biz görüyoruz aslında. Akıllı evler var. Eve gelmeden işte çamaşır makinesini çalıştırıyorsun, kalorifere çalıştırıyorsun, evet. Işıkları açıp kapatabiliyorsun. Sağlık teknolojileri var. Sağlık konusunda da epey ilerlediler bir şekilde. Dolayısıyla teknolojiye Hristiyanlar olarak tabii ki biz olumlu bakıyoruz ama aynı zamanda teknolojiye çok odaklandığımız zaman bizi Tanrı'dan da uzaklaştırabilir diye de düşünüyorum ben açıkçası. Yani nasıl kullanmamız gerektiğini çok iyi düşünmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Yoksa eğer teknolojiye dalarsak ve onun dışında olumsuz etkilerini göz ardı edersek bir süre sonra teknoloji bizi bile yok edebilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Sizin de aslında söylediğiniz gibi çoğu zaman doğru kullanılmıyor teknoloji ve aslında her günde gelişmekte. Bu noktada Hristiyan inancı açısından teknolojinin inancın üzerinde etkisi nedir aslında?
1: Yani şu anda radyo programı yapıyoruz. Bunu teknolojiyle gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir teknoloji bir şekilde Tanrı'nın sözünün duyurulması için şu anda sadece Türkiye'de değil ama dünyanın dört bir yanında bizi dinleyebilirler. Bu kurtuluş haberini, kurtuluş müjdesini, İsa Mesih'in bizler için neler yaptığını dinleyebilirler, duyabilirler. O zaman bu açıdan teknolojinin gerçekten de Hristiyanlık açısından çok faydası vardır. Sosyal medyalardan bir şekilde inancımızı doğru bir şekilde biz anlatabiliriz ki bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü birçok insan kulaktan duyma şeylerle Hristiyanlığı ne olduğunu biliyorlar ama bu doğru değil bir şekilde. O zaman doğru yerden doğru şekilde bir şekilde doğru kaynaklarla bunu öğrenmek için teknoloji kullanmak istiyoruz tabii ki. Bu açıdan Hristiyanlığın açısından faydası var. Ancak diğer taraftan baktığımız zaman teknoloji bir bağımlılık ortaya çıkartabilir. Zaten onu görüyoruz. Ne bileyim çocuklar artık evde bütün gün işte tabletlerde, telefonlarda bir metroya bindiğiniz zaman, bir ne bileyim otobüse bindiğiniz zaman herkesin kafası aşağıda, telefonlarında onlarla bütün gün zaman geçiriyorlar. Dolayısıyla iyi tarafları var hayatlarımızda, olumsuz tarafları da var. Ya da bazen onu görebiliyoruz. Yani insan diyor ki artık bu sosyal medyada bu kadar çok Hristiyanlıkla ilgili şey gördüğünden, bazen işte YouTube'da vaazlar dinleyebiliyorsa, o zaman diyor ki ben hani kiliseye gitmeme gerek yok. Nasıl olsa ben vaazımı YouTube'dan dinliyorum. Tamam, yani hiçbir yerde eğer kilise yoksa bulunduğu şehirde, yerde, o zaman bu güzel bir şey ama eğer bir kiliseye yakınsan oradaki kardeşlerle birlikte olmak en önemlisi ve gerekli olan bir şeydir. O zaman yani bir araya gelmekten çekinmemek gerekiyor. İncil bize bunu söylüyor ama teknoloji bazen bunu engelleyebiliyor diye de düşünüyorum.
2: Evet, aslında teknolojiyi düşününce daha çok orada maruz kaldığımız içerikler, görüntüler belki çok önemli diye düşünüyorum. İnancın üzerindeki etkisini konuşurken aslında maruz kaldığımız içerikler ne kadar önemli, bu konuda nelere dikkat etmeliyiz, bizim inancımızı aslında nasıl etkiliyor maruz kaldığımız içerik, bunu da konuşalım.
1: Yani dediğin gibi gerçekten de çok her şeye hemen hemen ulaşabiliyoruz. Yani teknoloji sayesinde internet çağının ortaya çıkmasına itibaren izlediğimiz şeyler, baktığımız şeyler bizi ne kadar etkiliyor? Bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Yani yapay zeka şimdilik var gündemde, geliştirildi ve çok daha fazla geliştirilmeye doğru gidiyor. O zaman bu yapay zeka ne kadar iyi, ne kadar faydalı? Geçenlerde ben de bir deneme yapmıştım. Yani bir resim sadece. O resmi alıp konuşturup bir müjde İncil'den bir ayeti okutmuştum İsa'nın bir resmine. Yani o kadar gelişiyor ki bu. Hem iyi şeyler yapabilirsin hem kötü şeyler de yapabilirsin. Yani senin bir resmini alıp senin ses tonunu alıp şu anda bizim ses tonumuz ortada. Bunları konuşturarak çok kötü şeyler de yapılabilir açıkçası. Yani dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Evet. Ve bir Hristiyan olarak, bir imanlı olarak da şunu da eklemek istiyorum, yani dikkat edilmesi gereken konular açısından izlediğimiz ya da maruz kaldığımız şeyler gerçekten çok önemli. Bizim ahlaki açıdan da özellikle etkileyebilecek şeyler var internet üzerinde ve bizler izlerken ya da dinlerken ya da okurken birçok şekilde maruz kaldığımız şeyler bizim aslında inancımızın, ahlakımızın üzerinde etkiler yaratıyor maalesef. Hı hı. Normalleştirebiliyoruz, deneyebiliyor insan ya da işte düşünceleri değiştirebiliyor. Bunun için aslında biz Hristiyan Ahlakı programında bu ahlak kısmını konuşurken bunu korumak açısından da aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neyi izliyoruz, neyi dinliyoruz, neye maruz kalıyoruz, bunlara dikkat etmek gerekiyor diyoruz.
1: Yani şey de ekleyebiliriz belki, yani bu bağımlılık o kadar kötü, o kadar ileriye doğru gidiyor ki aile içi ilişki bile tamamen bitmiş oluyor. Yani sen eve gidiyorsun, çocuklar bir tarafta, internette, telefonda, eşin bir taraftan başka bir şekilde. Yani bu aile ilişkileri, karı, kadın erkek ilişkisi, koca ilişkisi, çocuklarla olan ilişkimiz tamamen kopmuş oluyor. Yani öyle şeyler duyuyoruz bazen. Belki biz de bir dönem yaptık mı bilmiyorum ama yani WhatsApp'tan yazıp işte oğlum neredesin, halbuki odasın, hadi gel şu salona, hadi gel şunu yapalım. Yani hemen yan odada ama sen işte WhatsApp'ta şuradan yazıyorsun. Bir iletişim yok. Yani konuşmuyorsun. Evet. O kadar ileriye doğru gidiyor ki ve bu ilişkileri bozabiliyor. Yani kadın erkek arasındaki ilişkiyi bozuyor. Çocukla anne baba arasındaki ilişkiyi bozabiliyor. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Evet, kesinlikle öyle. Teknoloji aslında insan için faydalı ve insanlığın gelişmesi için de etkili. Fakat böyle transhümanizm gibi aslında teknolojiyi insan için kullanmak değil de teknolojik bir insan sağlamak gibi, biyonik insan gibi çalışmalar da var. İlk bakışta işte hastalıklara, hafızayı arttırmaya iyi gelen, uzun yaşamak için, işte yaşlanmayı engelleyen bir durum gibi gözükse de bir anlamda ölümü ortadan kaldırma gibi çabalar da var aslında. Ahlaki olarak nasıl yaklaşmalıyız bu ve benzeri durumlara?
1: Yani bir gün bir ara bir vaaz dinlemiştim. Aslında bana sonra düşündüğümüz zaman çok mantıklı geldi. Yani teknoloji o kadar çok ilerliyor ki ve işte yapay zeka şu anda yani o kadar çok ilerliyor ve daha da çok ileriye gidecek. Vaazda kardeş onu söylemişti. Yani insanın amacı aslında ölümsüz bir insan yaratmak. Yani Tanrı'nın sözünde okuyoruz ki her insan ölecektir. Bu onun kaderidir ve Tanrı'nın yargısına uğrayacaktır. Çünkü günahın ücreti ölümdür diyor. O zaman insan ölüp Tanrı'nın yargısına uğrayacaktır. Eğer İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiyorsa. Ama işte kötü olan onun bir amacı var. Yani insanı ölümsüz yapmak ve bence bu bütün yapay zekaların arkasında olan şey insanı ölümsüzleştirmek. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Senin yani filmlerde de bunu görüyoruz. Ben de bazen izliyorum o tür filmleri. Yani senin beynini aynısını bir şekilde kopyalamaya çalışıyorlar. Bunu daha önceden işte hayvan kopyalama üzerinde başlamasını gördük ama senin beynini kopyalıyorlar. Dolayısıyla sen öldüğünde işte bir bilinç olarak o beyni yaptığın bütün düşüncelerini, her şeyini tekrardan ortaya çıkartarak seni sonsuz olarak üretmek, yapmak, ölümsüzleştirmek bunun peşinden gidiliyor ama kutsal kitaba baktığımız zaman aslında ölümün günahın sonucu olduğunu biz biliyoruz ve herkesin öleceğini biz okuyoruz, görüyoruz. O zaman insan ne kadar bu fiziksel ölümü ortadan kaldırmaya çalışsa da bir gün gelecek ki evet biz aslında öleceğiz ve Mesih'in huzuruna gidip onun yargısına uğrayacağız. O yüzden ben onu düşünüyorum, yani insanlar ne kadar çabalarsa çabalasınlar yani bu hedefe doğru gitmek isteseler de bundan kaçamayacaklardır. Ölüm herkes için bir kesindir.
2: Evet.
1: Kesinlikle.
2: Tabii ki öncelikle hastalıklarımızın ve ölümün nedenini anlamak lazım ve bunun aslında günah nedeniyle olduğunu zaten söylediniz. Her insan günah işledi ve Tanrı'dan uzak kaldı aslında ve ölüm artık yaşamlarımızda var maalesef. Hı hı. Teknoloji insan yararına kullanmak tabii ki doğru, yani hı hı. O güzel. Ama ölümü ortadan kaldırmak gibi çabalar biraz insanın Tanrı gibi olma isteğinden evet. de kaynaklanıyor. Ölümsüz olmak, Tanrı gibi olmak istiyor. Bu nedenle aslında bizler hayatımızı, yaşadıklarımızı, zorlukları teknolojiyle kolaylaştırabiliyorsak bunu kullanmalıyız aslında. Bu yönden güzel. Fakat teknolojinin günahın sonuçlarından bizi tamamıyla kurtaramaz maalesef. Bu mümkün değil. Onun için fiziksel ölümü ortadan kaldırabilmek mümkün değil. Hı hı. Fakat ruhsal ölümden bizi kurtaracak olan bir güç var. Hı hı. Bu da İsa Mesih'in kendisidir. Belki fiziksel olarak hani bunu, yani ölümü tamamıyla ortadan kaldıramayız, buna gücümüz yok ama ruhsal olarak
1: ortadan kaldırma imkanı
2: evet hı-hı. bu var. Belki bundan bahsedebilirsiniz, bu nasıl mümkün olabilir?
1: Evet, dediğin gibi her insanın kaderidir diyor. Tek bir kader sözünden bahsediyor İncil'de. O da ölümdür. Kötü olan şeytan her ne kadar dediğin gibi insanı ölümsüz yapıp Tanrı'ya karşı gelse de biz biliyoruz ki öleceğiz. Ama ölüm Tanrı'dan, aslında ruhsal ölüm Tanrı'dan uzak olmaktır diğer anlamda. Yani Tanrı ile olan o ilişkiyi yaşayamayan insan ruhsal olarak ölmüştür. Onun sevincini, onun canlılığını, günahının bağışının ne kadar önemli olduğunu fark edemeyen kişi ruhsal olarak ölümdür. O zaman İncil'de biz bunun da çaresini görüyoruz aslında. Bu ruhsal ölümü, Tanrı ile kopmuş olan o ilişkinin nasıl tekrardan canlanabileceğini biz İncil'de görüyoruz. Ve bunun ancak ve ancak İsa Mesih sayesinde olduğunu fark edebiliyoruz. O zaman bu ruhsal ölüme tek çare İsa Mesih'i hayatımıza kabul etmek, onun aracılığıyla Tanrı'yla barışmak.
2: Evet, kesinlikle ruhsal anlamda biz aslında Tanrı'dan uzakken ölüyüz ve bu ölüm ortadan kalkabilir. Yalnızca İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde aslında bu olabilir. Bunu da İsa Mesih bize aslında çarmıh üzerinde ölerek, bu kefareti, günahın kefaretini ödeyerek sağladı. Büyük bir lütuf aslında. Tabii ki kimimiz kabul ediyoruz bu lütfu, kimimiz etmiyoruz. Ama
1: herkese
2: aslında
1: bütün
2: insanlar için öldü ve aslında herkes için bu kapı açık. Hı hı. Bunu iyi anlayabilmek lazım. Ama fiziksel ölüm, bunun kaçışı yok. Bu olacak, ne olursa olsun. Çünkü günah işledik ve sonuçlarını yaşıyoruz kendi hayatımızda. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Aslında teknoloji günümüzün konusu ve bununla ilgili sorularım da var çokça. Belki merak edilen sorular da var. Cevap bulmuş olacak dinleyicilerimiz de. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Gerçek müziğin adresi.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün Hristiyan Ahlakı programında teknolojiye bakışı konuşuyoruz aslında. İlk bölümümüzde de bununla ilgili konuştuk. Ve ilk bölümde aslında teknolojiye bağımlılıkla ilgili biraz giriş yapmıştık. Birkaç şey söylemiştik ama ben bir imanlının, bir Hristiyan imanlısının bu bağımlılık ve ruhsal açıdan nasıl sorunlar yaratır bu bağımlılık durumu ve zamanı nasıl doğru kullanmak gerekiyor konusunda konuşmak istiyorum. Bu teknoloji bağımlılığı bir imanlının hayatında nasıl riskler oluşturur, nasıl sorunlar yaratır Daniel Bey?
1: Yani ilk bölümde konuştuğumuz gibi gerçekten bir bağımlılık, hani bir içki bağımlılığı var, ne bileyim başka şeylere bağımlı olabilirsin ama teknolojiye de biz bağımlı olabiliriz ve bunun da hayatımıza getirdiği çok büyük zorluklarda, sorunlarda çıkabilir. Aslında onu daha önceden okumuştuk herhalde, biliyoruz ve daha da gelişiyor. Bilgisayarla oynayan bir Çinli mi Koreli mi'nin 3 gün boyunca baş bilgisayarından başından ayrılmadığını, tabii bu arada yemek yemediğini ve öldüğünü okuyoruz. Bunun gibi haberler çoğalıyor. Yani o yemek yemekten bile insanlar uzak duruyorlar, o kadar bağımlı oldukları için. Ve sonucunda da çok büyük bir problem ortaya çıkıyor. Ve aslında kutsal kitapta söylediği, İncil'in söylediği bir ayet var. Onu ben hatırlıyorum. Romalılar 12:2'de şöyle söylüyor. Diyor ki, bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin diyor. Yani bu dünya bizim düşüncelerimizi çok etkiliyor. Yani özellikle teknolojiye baktığımız zaman, sosyal medyaya baktığımız zaman bizi, yüreğimizi, düşüncelerimizi etkileyen, değiştiren o kadar çok şeyler var ki ve onun sonucunda da hayatımızı kurmaya başlıyoruz. Yani insanlara bakıyoruz, işte ne bileyim Face'te, Instagram'da güzel yerlere gidiyorlar, güzel yemekler yiyorlar, bunun reklamını yapıyorlar. İnsanlar onlara baktığın zaman, onları gördüğün zaman sen de onlara özeniyorsun. Onlar gibi yapmak, onlar gibi olmak istiyorsun. Özellikle işte genç kızların, genç erkeklerin izlediği o zayıflama durumu var. Ne bileyim, onlar gibi güzel olma, pürüzsüz olma durumu var. Ve bunlara özenildiğinde, çünkü bunları yani bir şekilde teknoloji olarak da hayatlarımızda görebiliyoruz. İnsanın hayatı çok farklı noktalara ulaşabiliyor. O yüzden Tanrı'nın sözü diyor ki, bu çağın gidişine uymayın ve yüreğinizi ve düşüncelerinizi yenileyin. Neyle yenileyin? Tanrı'nın sözüyle yenileyin. Tanrı'nın sözü çünkü bizi doğru yerlere getirebilir ama teknoloji de tabii güzel şeyler olsa da bizi yanlış yönlere yönlendirecek çok noktalar var. Örneğin mesela yine ilginç, insanları bağımlı tutmak için o kadar imkan var ki teknolojide. Evet. Mesela Steam diye bir oyun platformu var. Bilmiyorum duydun mu ama bazen bir dönem ben de bakmıştım. Yani orada pahalı oyunları belirli dönemlerde sana bedavaya veriyorlar. Çok ilginç. Yani niye sana bedavaya veriyor? Sen o oyunlara aldığın zaman bağımlı olacaksın ve bütün zamanını orada geçirebiliyorsun. Ve bu hepimiz için tehlike. Yani bir dönem ben de mesela telefonumda küçük bir oyun vardı. Ben de biraz hırslıyım. Kazanmak istiyorum. 3 kazanıyorum, 1 kaybediyorum. Ha bir daha oynayayım, bir daha kazanayım ve sonra bir bakıyorsun ki saatler geçmiş. Yani çok daha faydalı yapabileceğim bir şey varken saatlerini o oyunu oynamakta ya da işte sosyal medyada gezinmekte, Instagram'daki fotoğraflara bakmakta, inan saatlerimizi veriyoruz bazen ve sonuçta hani sana ne faydası oldu? Hiçbir faydası yok, dokunmadı.
0: Evet, kesinlikle öyle. Bağımlılık, yani aslında bağımlılığın her türü zaten insan için kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bağımlılıklar, Tanrı da aslında bağımlı olmamızı istemiyor hiçbir şeye. Özgür olmamızı istiyor. Bu yüzden bizi geliştirecek en güzel bağımlılık aslında Tanrı'ya bağımlılık. Evet. Onun için Yakup 4. bölümde de aslında böyle söylüyor. Tanrı'ya bağımlı olun. Onun için dünyadaki herhangi bir şeye bağımlı olmak bizim zamanımızı çalabilir, sağlığımızı çalabilir, işte belki paramız gidebilir, birçok zararı olabilir ve bizi geliştirmeyen şeyler de olabilir. Onun için bunun her türlüsünden kaçınmak gerekiyor. Ama Tanrı'ya bağımlı olmak bizi geliştirecektir, bizi güçlendirecektir ve bize çok şey kazandıracaktır. Belki bunun yerine, yani bu teknolojik bağımlılık yerine Tanrı'yı Anlıyorum. Koymak lazım. O zaman daha rahat bu bağımlılıktan kurtulabiliriz.
1: Evet, yani Efesler'de bir ayet var, onu da eklemek isterim aslında. Diyor ki fırsatı değerlendirin diyor. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Yani fırsatımız var, zamanımız var ama bu fırsatımızı ne için kullanıyoruz? Zamanımızı ne için kullanıyoruz? Ve aslında dünya daha iyiye gitmiyor, daha güzele gitmiyor. Ve biz İncil'den de biliyoruz ki dünya çok daha kötü yerlere doğru gidecek. Açlıklar, savaşlar, kıtlıklar çok daha fazla olacak. O zaman bu yaşadığımız kötü günlerde biz dediğin gibi Tanrı'ya nasıl daha yakın olabiliriz? Onu nasıl daha tanıyabiliriz? Onunla nasıl daha derinleşebiliriz? Bu konuyu dikkat çekmemiz, bu konu üzerine durmamız çok önemlidir diye düşünüyorum. Yine mesela bir ayet daha verebilirim. İstersen Kutsal Kitap'ta onu da söylüyor. Evet, teknoloji iyidir. Ama şu söz benim çok hoşuma gidiyor. Paulus'un Korintlilere söylediği 1. Korintliler 6:12'de şöyle diyor. Bana her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Evet, teknoloji faydalıdır, yararlıdır, hayatımı kolaylaştırır. Ben ama onun tutsağı olmak istemiyorum diye düşünmem gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki teknoloji ve sosyal medya ile beraber bir yandan da insanlar daha çok bireysel hale geldi. Ve belki daha çok duyarsızlaştı da aynı zamanda. Eskisi kadar sosyalleşmek istemiyor. Daha çok teknolojide vakit geçirmek istiyor insanlar. Bir Hristiyan olarak bu bizi nasıl etkiler?
1: Evet, dediğin gibi teknoloji bizi daha çok bireysel hale getiriyor. Yani aslında Tanrı Adem'i yarattığında onu tek başına yaratmadı. Yanına Havva'yı koydu, işte hayvanları koydu. Dolayısıyla bir iletişim içerisinde olmak istedi. Aslında Tanrı da bizimle iletişim içerisinde olmak istedi, bir ilişki içerisinde olmak istedi. Tanrı da bu sevgisini bize göstermek istedi. Dolayısıyla aslında teknoloji bizi yavaş yavaş bireyselciliğe doğru itiyor. Biraz önce söylediğim gibi aynı evde herkesin elinde bir telefon, tablet, işte bilgisayar var. Dolayısıyla artık insanlar, Hristiyanlar, bizler de yavaş yavaş bu ilişkiden kopmuş oluyoruz, uzaklaşmış oluyoruz. İnsanlarla olan ilişkilerimiz azalabiliyor. Ne bileyim, mesela toplantıları bile bazen Zoom üzerinden yapıyoruz. Hoş, bazen yer uzak olmasından dolayı da iyi oluyor ama bir taraftan, ama sadece görüntü olarak görebiliyorsun. Ona dokunmak, hissetmek, bir şekilde sarılmak, Kutsal Kitabın bize söylediği gibi sevgimizi göstermek uzak oluyor bizlerden. Dolayısıyla epey bizi etkileyebiliyor ama İncil'e baktığımız zaman, İncil'de onu okuyoruz. Örneğin İbraniler 10. bölümde diyor ki, bazılarınızın alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O zaman bir araya gelmek önemli. Pazar günleri bir araya gelmek önemli. Ve diyor ki, o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim diyor. Ve bazen onu da düşünüyorum. Bazı insanlar kiliseye gelmekten örneğin çekiniyorlar. Dediğim gibi daha önceden, yani YouTube'dan izlerim, ne bileyim, gitmeme gerek yok. Ben sadece Hristiyanım, Hristiyan olmam yeterli. Bir ilişki kopukluğu oluyor. Dolayısıyla bundan mutlu olan insanlar var. Ama Tanrı'nın sözü bize onu söylemiyor. Yani bir araya gelmek çok önemli. Birbirimizi yüreklendirmek çok önemli. Yani Amerika'da onu görüyoruz. Birçok insan belki kiliseye gitmiyor ama büyük işte ekranları var. O ekranlardan kilise ibadetini izliyor. Kiliseye gittiğini düşünüyor ama kiliseye gitmek o demek değil. Kilise Mesih'in bedenini, birliğini, bütünlüğünü gösteriyor. Oraya gittiğimiz zaman, yani sohbet ettiğimiz zaman, biri beni uyardığı zaman, biri beni teşvik ettiği zaman, birinin ettiği dua ve Tanrı'ya tapınmak beni çok yeniliyor ve beni çok tazeleyebiliyor. Onun dışında Kutsal Kitap'ta yine birbirinizin yükünü taşıyın diyor. Evet. Ama eğer ben teknoloji bağımlısıysam ya da işte evden dışarı çıkmıyorsam nasıl başkasının yükünü taşıyabilirim? Sürekli işte sosyal medyada uğraşıyorsam nasıl kardeşimin yükünü taşıyabilirim? Dolayısıyla bir araya gelmek önemli ve teknolojinin bunu engellemesine izin vermemek gerekiyor.
0: Evet, aslında Tanrı ile olan bir paydaşlığımız var ve imanlar olarak da birbirimizle bir paydaşlığımız var. Bireyselleştikçe aslında bu paydaşlığı yitiriyoruz. Onun için o paydaşlık içerisinde olmamız gerekiyor. Ve aslında tüm insanlarla bu ilişkiyi sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü biz sevgiyi, merhameti, her şeyi paylaşmalıyız. Bereketlerimizi, bir paydaşlık içerisinde olmalıyız insanlarla da. Bireysellik buna engel oluyor gerçekten. Bu yüzden evet, insan, Tanrı insanı seviyor ve bizler de insanı sevmeliyiz ve onlarla birlikte olmalıyız. Onların acılarıyla, sevinçleriyle hep beraber yaşamalıyız aslında.
1: Kesinlikle.
0: Evet, aslında sosyal medya bizi, her şeyimizi paylaşmaya da itiyor. Son zamanlarda aslında görüyoruz, birçok şeyi paylaşıyoruz, yediğimizi, giydiğimizi, her halimizi, her şeyimizi paylaşıyoruz aslında. Ruhsal ve ahlaksal olarak bizde nasıl etkiler oluşturabilir, nelere dikkat etmeliyiz bu konuda?
1: Evet, maalesef öyle bir düşünce de var, özellikle belki gençlerde yaptıkları her şeyi paylaşıyorlar. En güzel, dediğim gibi daha önceden, en güzel fotoğraflarını oradan yayınlamaya çalışıyorlar. Bir de beğeni var, hani kaç kişi seni beğendi, işte beni 50 kişi beğendi, o seni 200 kişi, o sen, demek ki sen daha çok seviliyorsun, sen daha çok önemseniyorsun gibi bir farklı düşünceler olabilir.

0: bunu kullanabilirler. Yani dikkat etmek gerekiyor, sosyal medyayı kullanırken nasıl kullanmamız lazım, ne şekilde iletişim kurmamız lazım. Bizim için çok önemli.
1: Evet, bu durumda aslında aşırıya kaçmak gerçekten biraz riskli oluyor. Çünkü bir noktadan sonra artık hani biraz gösteriş yapmaya, beğenilmeye, daha çok kendine gurur duymaya ya da kıskanılmaya ya da kıskanmaya başlıyor insan. Ve insanları memnun etmeye çalışıyorsun. Yani insanların beğenebileceği, daha çok beğeni alabileceğin şeyleri paylaşmaya başlıyorsun. O zaman da aslında biz yaşamımızda Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışırken insanları hoşnut etmeye çalıştığımız bir yaşam tarzına dönüşüyor. Çünkü hep sanki beğenildikçe, işte like aldıkça falan kendi yaşamımız için evet
0: Egomuzu
1: daha iyi oluyormuş gibi görünüyoruz. Aslında bu da biraz tehlikeli bir imanın hayatında.
0: satmıyoruz.
1: Ve tabii ki paylaştığımız şeyler de önemli. Özel fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Hangi durumdaki fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Bunlar önemli çünkü biz imanlar olarak bir tanıklık veriyoruz aslında. Tanrı ile yaşam nasıl olur? Bunu göstermeye çalışıyoruz. Ve doğru şekilde hareket etmek gerekiyor. Bunu uygun şekilde yaşamak ve onu yansıtmak gerekiyor. Onun için her şeyini paylaşmak belki ruhsal olarak bizlerde kötü bir tanıklığa da sebep olabilir. Aynı zamanda dediğim gibi sanki insanları memnun etmeye çalışmaya başlıyoruz. Tanrı'yı burada odaklanmak ve onu memnun edecek, Tanrı'nın hoşuna gidecek şekilde hareket etmek gerekiyor.
0: Kesinlikle, yani dikkat etmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Ve ilginçtir, yani sosyal medya senin karşına senin duygularını etkileyecek fotoğraflar sürekli koyuyor. Yani sen bir şeye odaklandıysan, neye bakıyorsan, neyi izliyorsan, hatta bazen kapatıldıysa bilmiyorum onu engelleyebilir misin, ama neyi söylüyorsan, neyi konuşuyorsan onunla ilgili reklamlar, görüntüler senin karşına geliyor. O zaman seni içine çekebildiği kadar çekebiliyor, yani içine alabildiği kadar. Ve duyguların gidebilir, düşüncelerin gidebilir, hayatın bir şekilde mahvolabilir. O yüzden mümkünse aslında kapatmak iyi. Aslında bir program var. Kaç saat günde kullandın diye, işte Instagram'ı kaç saat kullandın, işte ne bileyim oyun kaç saat oynadın diye. Yani ilginç, bazen hani mesela kutsal kitap okumak istiyorsun, ben de mesela evde dedet bir mesaj geliyor. Acaba önemli mi, nedir? Bakıyorsun, bir başka bir mesaj geliyor. Bir şey aklına, başka bir şey. Ha şu ne yaptı, bu ne yaptı diyorsun. Hani sen tam Tanrı'nın sözünü okuyacaksın. Biraz ruhsal olarak kendini geliştirmek istiyorsun, ama işte bu teknoloji, o anda gelen mesajlar, sesler, şunlar bunlar ve seni Tanrı'dan da uzaklaştırabiliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle ve gördüğümüz birçok şey aslında gerçekten olduğu gibi değil. Hepsi, sanki herkes çok mutlu, herkes çok varlıklı, herkes çok iyi yaşıyormuş gibi bir şey var paylaşımlarda. Ve bazı insanlar onu gördükçe kendi hayatının için daha kötü hissediyor. Dediğin gibi aslında duyguları biraz daha zedeleniyor ya da isyan ediyor. Bilmiyorum, birçok şey olabilir. Bu da kötü bir durum. Çünkü aslında biz Tanrı'da her zaman sevinçli, esenlik içerisinde olmalıyız. Ve duygularımız bizi yönetmemeli aslında bu anlamda. Ona da dikkat etmek lazım. Her imanlı için ne izliyoruz, neyi takip ediyoruz, ne kadar süre bunu yapıyoruz. Bunlar önemli gerçekten. Bazen Tanrı'ya vermemiz gereken zamanı maalesef böyle şeylere veriyoruz. Peki, teknoloji bizi tembelleştirir mi? Bu konuyu da sormak istiyorum. Çünkü tembel olmamızı istemiyor kutsal kitap aslında bizim. Tembellikle ilgili bir sürü de ayet var. Bu durumda bir Hristiyanın hem ruhsal hem de dünyasal yaşamı nasıl etkilenir? Bu teknolojiyle geçireceğimiz zaman tembelleştirir mi bizi?
0: Yani her ne kadar güzel olsa da, hoşumuza gitse de, tabii bir taraftan da dediğin gibi tembelleştirebiliyor. Örneğin marketlerden alışveriş yapıyoruz, eve kadar getiriyorlar. Yürümüyoruz, evimizde kalıyoruz. Bu da kilo almamıza neden olabilir. Aslında yine bir üniversitenin araştırmasına göre insanlar bir içeriğe anında ulaşmak istiyorlar ve işte o anında yüklenmediği zaman sinirleniyorlar. Birden hemen o içeriği kapatıyorlar ve bir süre sonra bu insanların, diyor ki, bütün durumlara karşı sabırsız olması neden oluyor. Yani her şeyi anında çabuk istedikleri için sabır kalmıyor insanlarda. Uyku düzenleri bozuluyor. Tembelleşme derken şey de aklıma geliyor. Örneğin eskiden biz telefon numaralarını

0: numaralarını ezberlerdik. Yani işte evimizin telefonunu, arkadaşlarımızın telefon numaralarını. Ama artık ezberlemiyoruz. Neden? Tak bir düğmeyle hemen telefonda birçok şeye ulaşabiliyoruz. Ya da bir yere gitmek istiyorsak bir şekilde o yerleri görüyoruz, bakıyoruz, etrafımıza bakıyoruz ve o yeri artık hafızamızda çıkartmış oluyoruz. Ama şimdi işte Google amcamız mı, abimiz mi ne dersek, ona sorduğumuz zaman direkt ona bakarak istediğimiz yere çok daha rahat gidiyoruz. Bu da sanki hafızamızın daha çok zayıfladığını bize öğretiyor, gösteriyor. Yine okullarda mesela çocuklara ödev veriliyor. Çocuklar onu düşünmek, araştırmak, gidip görmek, gezmek yerine işte bu yapay zeka iki komut yazarak hemen anında önünde birçok şey çıkmış oluyor. Dolayısıyla insanlar tembelleşiyor açıkçası. Hafızalar geriye doğru gidiyor. Sinirli oluyorlar, daha fazla stresli olabiliyorlar. Depresyona girebiliyorlar. Suçluluk duygusu onlarda olabiliyor. Birçok bu konuda da zararlar görebiliyoruz açıkçası.
1: Evet, tabii ki fiziksel anlamda tembelleştiğimiz gibi ruhsal anlamda da bizi tembelleştiriyor biraz. Çünkü Tanrı ile bir ilişkimiz var, dua etmemiz gerekiyor, kutsal kitap okumamız gerekiyor, birçok şey. Ve bunlardan da uzaklaştırıyor bizi aslında bu tembellik durumu. Ruhsal anlamda da bizi etkiliyor
0: Kesinlikle.
1: tembellik. Zamanımızın sonuna geliyoruz. Son bir soruyla aslında bitirmek istiyorum. Teknolojinin faydaları ve zararları var elbette. Ahlaki açıdan da etkilerini toplumumuzda net bir şekilde görebiliyoruz teknolojinin. Dengeli olmak ve hem teknolojiyi kullanmak hem de ahlaki açıdan olumsuz etkilenmemek için bakış açımız ve yaklaşımımız ne olmalı?
0: Yani bazen o çok zor olsa da telefonumuzu kapatmayı, bildirimleri kapatmayı, titreşimleri kapatmayı denememiz lazım. Yani evden hiç telefonunuzu almadan çıktığınızda ne düşünüyorsunuz? Yani insan hayatım bitti diyor. Yani o telefon benim yanımda olmalı ama bazen onu kapatmak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ya da belirli saat aralıklarıyla bu teknolojik cihazlara bakmak, odaklanmak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Gerekmedikçe de bence sosyal platformdan, sosyal medyadan uzakta durmak bizim için faydalı olacak diye düşünüyorum. O yüzden bir denge kurmak lazım. Yani ben teknolojiye ne kadar zaman ayırıyorum ve bir Hristiyan olarak eğer düşünürsem Tanrı'ya ne kadar zaman ayırıyorum. Yani buradan hani bizim zamanımızda putumuz yok ama bazen işte bu telefonumuz, bilgisayarımız ya da teknoloji, sosyal medya bizim putumuz oluyor. O zaman Tanrı mı benim için önemli yoksa sosyal medya mı benim için önemli? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Verimli olabilmek için, bol meyve verebilmek için, Hristiyan yaşamında büyüyebilmek için, insanlara tuz ve ışık olabilmek için çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, dediğiniz gibi teknoloji güzel ve insanın için faydalı yönleri de var. Ama dikkatli kullanmak, ne izlediğimize, ne yaptığımıza iyice bakmak lazım. Ayık ve uyanık olmak lazım bir konuda. Aynı zamanda Tanrı'nın isteğine uygun mu, Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde mi hareket ediyorum? Onu da iyi ayırt edebilmek gerekiyor. Ve her zaman kendi hayatımızın her alanında önceliğimiz her zaman Tanrı olmalı. Hayatımızın merkezinde de Tanrı olmalı. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Teknoloji güzel ama bağımlılık konusu ya da işte dikkat etmiyorsak içeriklerine bunlar bizim kendi yaşamımız için hem de ruhsal yaşamımız için olumsuz şeyler yaratabilir. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum değerli sohbetiniz için Daniel Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik bugün de. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç tanrıya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Doktor George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Aslında Elçi Pavlus'u ele almaya devam ediyoruz. Kendisinin önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümünün altında yatan sırları ve gizemleri açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Ve ortaya çıkan iddialara aslında yanıt aramaya çalışıyoruz. Bu iddialar doğru mu, değil mi? Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Bugünkü konumuz aslında Pavlus mu İsa'yı yarattı, İsa mı Pavlus'u yarattı gibi iddialı bir konu başlığı olacak. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum George Bey. Pavlus'un yetkisi nereden geliyor? Elçi olduğunu biliyoruz ve mektuplarında yetkiyle konuştuğunu da görüyoruz. Bu yetki nereden geliyor ona?
1: Kendi sözlerine bakacak olursak, daha başka bir programda söylemiştik. Yani evet. Pavlus'la ilgili ilk elden alabileceğimiz bilgiler Yeni Ahit'ten gelir. Pavlus'un mektuplarına bakacak olursak orada kendi sözleriyle bu yetki nereden geliyor diye soracak olursak, Pavlus diyelim, soruyoruz. Pavlus, sen yetkini nereden alıyorsun? Kendisi şu şekilde söylüyor. İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus'tan ve benimle birlikte olan kardeşlerden size selamlar diyor. Çok açık bir şekilde yetkisini Tanrı'dan, Mesih'ten aldığını bildiriyor. Baba Tanrı'dan, çünkü Baba Tanrı İsa'ya ölümden diriltti. İlginç bir soru ama, yetkini nereden alıyor? Bunu İnsanlar sadece Pavlus'la ilgili sormuyorlar. Zamanında İsa'ya da sordular. Çünkü hoşlarına gitmiyordu yani yaptıkları. Tapınağa girip yani oradaki kurulu düzeni bozduğu zaman tapınakta, satıcılar oradan kovduğu zaman, işte din istismarını gerçekleştiren bu insanları devirdiği zaman İsa'ya soruyorlar, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun diye. Bu yetkiyi sana kim verdi diye sordu. O da onları soruyor. Yahya yetkisini nereden aldı? Yahya'yı biliyorlardı ve kararsız kalmışlardı. Çünkü Yahya gerçekten peygamberdi, herkes ona akın ediyordu. Tövbe edip günahlarından dönüyorlardı. Ama bu yetkililer vaptiz olmaya yanaşmamışlardı. Tövbe, çünkü günahlı olduklarını kesinlikle söylemek istemiyorlardı. Ama Yahya'yı bunu sorduğu zaman onlar da, ya desek ki yani Yahya Tanrı tarafından aldı yetkisini desek, o zaman niye dinlemediniz diye soracak İsa. Ve yok, insandan aldı desek o zaman halk bizi taşlayacak, çünkü onu bir peygamber görüyorlardı. O zaman biz bilemeyeceğiz diyorlar. O zaman ben de size bu konuda cevap vermeyeceğim. Yani yetki konusu son derece önemli. Pavlus her zaman yetkisini Şam yolunda karşılaştığı diri İsa Mesih'ten aldığını söylüyor. Her mektubumda bunu söylüyor. İsa Mesih'in elçisi ben Paulus diye anlatıyor. Kendisi Mesih tarafından atanmıştı. Bunu bildiriyor.
0: Evet, önemli bir nokta. Aslında İsa'nın yetkisi neden bahsettiniz? İsa'nın yetkisi konusunda da siz girmiş oldunuz. Ve o dönemde baktığınız zaman sizin de söylediğiniz gibi o dönemdeki insanlar soruyordu İsa'ya, senin bu yetkin nereden geliyor? Çünkü İsa günahları bile bağışlıyordu, öyle yazıyor İncil. Günahların bağışlandı, imanın seni kurtardı gibi iddialı cümleler ortaya atıyordu. Evet. Bunların hepsi aslında İsa'nın Tanrı olduğunu söylediği noktalar ve kendisinin Tanrı olduğunu ortaya attığı noktalar. Bunu görüyoruz ve bunu anlıyoruz. Bununla beraber aslında öğrencileri de bir süre bunu tam olarak anlamadılar. Onlar İsa'nın kötülüğü için bu soruyu sormuyorlardı, ama onlar da örneğin mesela o meşhur fırtınayı dindirme olayında anlamadılar. Yani bu nasıl bir adam ki fırtınayı bile dindiriyor, bu yetki evet. nereden geliyor gibi sordular. Ve sonrasında kutsal yazılar diyor ki İsa onların aslında dirilişinden sonra onların zihinlerini açtı ve onlar o zaman bütün bu kutsal yazıları anladılar. Bütünüyle bunu anlamış oldular.
1: Evet.
0: Belki o zamana kadar anlamıyorlardı. Şunu sormak istiyorum. Elçi Pavlus'tan bahsettiğiniz, onun Şam yolunda Mesih tarafından yetki aldığını ve elçi atandığını söylediniz. Peki o diğer elçilerin buyruğu altında mıydı? Yani onun üzerinde bir otorite var mıydı? Kilisenin yetkisi altında mıydı Elçi Pavlus? Yani ona saygı duyuyor muydu o kilisenin otoritesine o dönemde? Böyle bir süreci var mı Pavlus'un?
1: Evet, Pavlus kesinlikle kilisenin bir üyesi oldu. Mesih'in yetkisini kabul ettiği zaman onun halkının da yetkisini veya varlığını da kabul etmek durumunda kaldı. Yani o iman ettiği zaman o Şam yolunda tabii ki gözleri kör oldu. Yani onu aydınlatan ışık onu yere düşürdü. Sen kimsin diye şaşırıp ona sordu. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye cevap gelince o zaman İsa'nın gerçekten Rab olduğunu kavradı. Ve ayağa kalk diyor İsa. Ve sana ne yapman gerektiğini sana açıklanacak diyor. Ama kimin aracılığıyla açıklanıyor? Çok ilginç. Hani bunu Şam'a götürüyorlar. Gözleri hiçbir şey göremiyor. Kendi elinden götürüyor, Şam'a götürüyorlar. Ve 3 gün boyunca bir şey göremiyor. Sağ ol, orada hiçbir şey yiyip içmiyor. Yani dünyası yıkıldı, şaşırdı. İsa'nın bu yüceliğine şaşıp kaldı. Gerçekten Rab olduğunu kavradı. Gerçekten bu doğrudur. Bu Mesih inanlıları, Mesihçilerin açıkladıkları demek ki doğruymuş. O gerçekten Rab'dir. Ve o orada dua ederken, düşünürken bir evde, Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi var. Yahudi kökenli. Bir görümde Rab ona Hananya diye seslendi. Buradayım diyor. Ya Rab diyor. Elçilerin İşleri 9. bölümden okuyorum. Buradayım ya Rab. Rab İsa ona kalk dedi. Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahudi'nin evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor. Tabii bu ilginç bir şekilde. İsteseydi Mesih İsa her şeyin başında yönetiyor. İstediği zaman görünüp açıklamalar yapıyor. Ama burada direkt değil, Hananya'yı gönderiyor. Ve o Saul'a gidecek. O ona İsa'nın sözlerini aktaracak. Ne yapması gerektiğini o anlatacak, müjdeyi anlatacak, onu o vaptiz edecek. Tabii Hananya biraz korkuyor. Yani bu Saul, yani bu bizi mahvetmeye çalışan kişi. Bu mümkün değil. Nasıl ona gideceğim diye soruyor. Hayır, sen git, o seçilmiş birisidir. Ben onu seçtim. Ne kadar acı çekeceğini ona göstereceğim. Benim için de bir sözcülük yapacak. Ve gidiyor ve orada Saul kardeş diyor. sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruha dolasın diye beni yolladı. Ve o anda gözleri açılıyor ve yeniden görmeye başlıyor, kalkıp baptiz oluyor. Yani Hananya'nın eli altında baptizi kabul ediyor. Demek ki evet, Paulus o yetkiyi kabul ediyor. Ve daha sonra da diğer elçilerle görüşüyor. Onların sözünü dinliyor. Oradan Yeruşalim'den gönderiyorlar onu. Tarsus'a gidiyor. Yıllar orada kalıyor. Daha sonra gidip aradıkları zaman, getirdikleri zaman, o zaman hizmete başlıyor. Ve Antakya Kilisesi'nin içinde yer alıyor orada, yetki altında. Ve
0: evet.
1: Ancak o kilise önderliği dua ederken Rab İsa onlara da tekrardan seslenip onları ayırın diyor. Görevlendirdim, Barnaba'yla Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın dediği zaman, o buyruk gelince, o zaman Paulus resmi olarak elçilik görevine başlıyor. Arada şey söylemek de gerekir. Kilisenin yetkilisi İsa'dır.
0: Evet.
1: Yani bütün, yani kutsal kitap boyunca elçilerin işleri kitabında çok açık bir nokta var. İsa iş başında, Rab İsa Mesih kilisesini yönetiyor, görevlendiriyor, insanları çağırıyor. Bazen araya insanlar koyuyor, bazen direkt onlara hitap ediyor. Çoğunlukla arada başkaları da vardı. Kilisenin yetkisini de temellendiriyor.
0: İsa zaten köşe taşı olarak değil mi, öyle nitelendiriliyor ve aslında kilisenin temel yapısını zaten Mesih'in oluşturduğunun başı, sizin dediğiniz gibi kilisenin başının Mesih İsa olduğunu görüyoruz. Öyle ki köşe taşı nedir aslında? Bir binanın bütün o yapısını ayakta tutan asıl dayanaktır ve o taş olmazsa zaten bütün bina yıkılmış olur. Bu da aslında zaten Hristiyanlığın Mesih İsa'nın temelinde yattığını da tekrardan hatırlamış olalım. Bir de şeyi de ben vurgulamak istiyorum. Bir önceki programlarda vurgulamıştık ama diğer elçiler kendilerini nasıl tanımlıyor ve Elçi Paulus kendisini nasıl tanımlıyor diye. Mesela birkaç örnek okumak istiyorum. Romalılar 1. bölüm 1. ayette Elçi Paulus'un giriş cümlesini okuyoruz. Diyor ki, İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam diyor. İsa Mesih'in kulu olarak kendisini tanıtıyor. Ve Yakup'ta, Yakup 1. bölüm 1. ayette Yakup'un giriş cümlesine bakalım. Aslında farklı bir elçi olan Yakup'un giriş cümlesine bakalım. Diyor ki, Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup dağılmış olan 12 oyma selam ederim diyor. Ve bunun gibi aslında birçok nokta daha var. Mesela Petrus'un mektubunun 1. bölümünün girişine belki bakmak gerekebilir. Orada da mesela 1. Petrus 1. bölümde diyor ki, Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan kiliselere selam. O meşhur kiliselere selamını iletiyor. Demek ki aslında hem Pavlus'ta hem de diğer elçilerde kendilerini aynı şekilde tanımlıyorlardı ve Elçi Paulus'la diğer elçiler arasında bir fark yoktu. Yani bir çelişki de yoktu, bir fark da yoktu. Onlar kendilerini nasıl tanımlıyorsa Elçi Paulus da kendisini öyle tanımlıyordu. Mesela Yahuda'da, Yahuda 1. bölüm 1. ayette Yahuda'nın mektubunda, İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam diye, o da yine İsa Mesih'in kulu olarak kendisini tanımlıyor. Demek ki aynı elçisel görevi taşıdığını burada görüyoruz. Burada bir virgül koymak istiyorum ben. Araya gitmemiz gerekiyor. Ardından

0: Maranatha.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranatha'da.
0: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
3: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından ben Aydın Kutlu, konuğum ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. Ve aslında Pavlus mu İsa'yı yarattı, İsa mı Pavlus'u yarattı gibi iddialı bir konuyu bugün ele almaya çalışıyoruz. Bu konuda bazı iddialar var ve bunları ele almaya, bu noktalara tek tek değinmeye çalışıyoruz. Tekrardan hatırlatalım, bizleri sosyal medya platformlarında takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere iletebilirsiniz. Tüm sorularınızı açığız. Programlarımızla alakalı da, Hristiyan inancıyla alakalı da çekinmeden bizlere sorabilirsiniz. Evet George Bey, şu nokta da var aslında Pavlus hakkında ortaya atılan net bir iddia. Aslında program içerisinde değindiğimiz bazı eserlerin yazarları da bu iddiayı ortaya attılar. İşte Hristiyanlığın mimarıdır Pavlus gibi iddialar vardı. Hristiyanlığın kurucusu kimdir? Bunu direkt sormak istiyorum.
1: Tabii ki önce Hristiyanlık kelimesini tanımlamak lazım. Ne demek Hristiyanlık? Yani Hristiyanlık diye bir şey ne İsa ne de Pavlus tarafından kuruldu bir anlamda söyleyebiliriz. Yani Hristiyanlık bir dinle özdeş oluyor veya bir dünya. Hristiyan dünyası deniyor. Yani Batı'yı kastediyor bazen insanlar, işte Hristiyan ülkeler vesaire. Ama İsa Mesih herhangi bir o tarz bir Hristiyanlık bir egemenlik kurmadı. Benim egemenliğim bu dünyadan değildir diyor. Yani o kendini Mesih olarak tanıtıyordu. Yani Hristos o anlamda. Ve insanları bizzat kendisini takip etmeleri için çağırıyordu. Ardından gel diye. Ve tek tek bireyleri kendine bağlıyordu. Herhangi bir din sistemi veya tapınma sistemini kurmadı o açıdan. Hristiyan kelimesi zaten kötülemek amacıyla siz İseviler, Hristos yanlıları, Hristiyan, Mesihçiler. İşte Antakya'da ilk kez Mesih'in öğrencileri Hristiyan deniyor. O zaman ama bir kurucudan söz edeceksek ve bu bütün bu bugüne kadar devam eden çoğalan bu Mesih inancının kurucusundan söz edeceksek İsa'dır, Mesih'in kendisidir. Yani Yahya'nın bir ara söylediğini hatırlayalım burada. O biraz kendi öğrencileri vardı Yahya'nın, insanlara vaftiz ediyordu, onlar da ondan dinliyorlardı. Ama Yahya diyordu ki benden sonra daha büyük olan biri geliyor. Yani evet. O sizi kutsal ruhla vaftiz edecek. Daha büyük esas temeli atacak olan esas kurucu odur. Bir gün bakıyorlar ki İsa'nın öğrencileri de insanlara vaftiz ediyor. Yani Yahya'nın zamanında orada ya Efendimiz diyor insanlar seni bırakıp gidiyorlar. Yani İsa'ya gidiyorlar. Bir şey yap diyorlar. Yani onun için kıskanıyorlar. Ama Yahya diyor ki yani ben küçülmeliyim. O büyümeli. O güveydir. Yani o esas beklenendir. Yani güvey kelimesi de kullanması ilginçtir. Ben sadece güveyin yanında durup onun yani halkını toplanmasını bekleyen arkadaşıyım diyor. Düğünde sadıç gibi bir görev görüyor orada. Ben seviniyorum çünkü güvey geldi. Geçen programda bir bu konuda söz ettik. Yani güvey gelince her şey değişiyor. Her şey farklıdır. Bu güvey kelimesi çok anlamlı çünkü ta Tevrat'ta peygamberler de Tanrı'nın kendisini güveye benzettiğini hatırlatıyor. Yani ben halkıma geleceğim, onları kendime alacağım. Bunlar zina ettiler, benden uzaklaştılar ama ben onları tekrardan kendime getireceğim ve onlarla beraber olacağım. Yani mecazi anlamda Rab kendini güvey olarak tanıtıyor. Halkını da bir nevi şey olarak tanıtıyor, eşine benzetiyor bir anlamda. Geline benzetiyor. İsa da gelince diyor ben güveyim. Güvey aranızdayken oruç tutamazsınız zaten, gerek yok. Sevineceksiniz, ben varım. Yani o zaman Hristiyanlığın kurucusu veya bu inancın kurucusu güveyin kendisidir. Halkı onun gelinidir ve kutsal kitap boyunca bu mecaz devam ediyor. Ta ki ikinci gelişinde İsa güvey olarak halkıyla beraber yaşayacak babanın evinde diye bir şey var. O zaman Paulus tarafından kurulmadı. Ne kuruldu? Paulus tarafından yerel kiliseler, bazı kiliseler kuruldu. Kiliseler nedir? İsa'nın, Mesih'in çağırdığı kişilerdir. Bir araya toplanan, çağrılmışlar diyebiliriz. Hani belki bir ara söylemiştim, hatırlamıyorum. Çağırmak kelimesi kaleo. İngilizce'de oradan geliyor, call diye söylüyoruz. Kaleo ve kilisede eklesia, çağrılmış olanlar. İsa çağırıyor, kilise onun çağrılmışlarıdır. Paulus da İsa'nın çağrısını duyuruyor. İnananlar, çağrılmış olanları bir araya topluyor. Temel ama İsa'dır. Temeli İsa Mesih'in kendisidir. Yani köşe taşı odur. Yapı onun üzerinde bina ediliyor. Paulus sadece bu konuda inşaatçı görevini yapıyor.
0: Aslında zaten siz bahsettiniz, zaten Hristiyanlık dediğimiz ifade Mesihçi anlamına geliyor. Ve zaten Mesih'i izleyen kişiler anlamına geliyor. Haliyle Paulus'un bunu ortaya atması zaten sağlıklı bir bakış açısı olmayacaktır. Ve şu soruyu da sormak istiyorum. Paulus hakkında ortaya atılan çok sık iddialar da bunu görüyoruz. Program serimiz içerisinde Gizemli Elçi Paulus'ta aslında değindik buna ama belki biraz daha geniş bir perspektifte buna değinebiliriz. Paulus İsa'yı abartmış mıdır George Bey?
1: Evet, güzel bir soru. Çünkü gerçekten Paulus İsa'yı anlatırken çok yüce bir varlık olarak onu tanıtmıyor değil, o şekilde tanıtıyor. Mesela Paulus İsa'yı anlatırken şöyle kelimeler, buna benzer kelimeler kullanıyor. Diyor ki o Mesih görünmez Tanrı'nın görüntüsüdür, görünümü. Bütün yaratılışın mirasçısıdır, yani yetkilisidir, oğuldur. Nitekim gökte ve yerde görünen ve görünmeyen her şey, tatlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar Mesih'te yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Onu mümkün olduğu kadar yüceltiyor. Ama abartmış mıdır? Hayır, abartmamıştır. Eğer İsa'nın kendisi hakkında söyledikleri doğruysa, ilk ve son benim diyor İsa. Alfa ve Omega benim. Benle baba biriz. Hani her şeyin efendisi, siz bana Rab ve öğretmen diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz çünkü öyleyim diyor. Bu konuda tam ne zaman ikna oldular? Öğrenciler zaten İsa'nın yaptıklarını gördükçe onun Mesih olduğuna ikna oldular. Evet, sen Mesih'sin. Yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Ama henüz kavramadıkları olay onun ölmesi gerektiği. İsa ölmem gerekir, gideceğim, öleceğim diye söylediği zaman o zamanki öğrenciler bunu kavrayamadılar, karşı koydular. Haşa, dediler ki yok, senin başına böyle bir şey asla gelmez. Çekil önümden diyor İsa onlara. Ne zaman kavradılar? Ölümden, yani öldüğünü seyrettiler. Çekildiler. Umutları yıkıldı. Ama ölümden dirilince o onlara göründüğü zaman, o zaman tam olarak anladılar. Bunun en canlı örneği herhalde elçi şüpheci denilen Thomas. Yani İsa diğer elçilere, 12'lere görünüyor, Yahuda hariç. Yani ve Thomas da yoktu. Onlara görünüyor, ellerini, ayaklarını gösteriyor. İşte benim diyor. Gerçekten ona tapındılar. Ama Thomas yoktu. Thomas ben görmeden inanmam diyor. Hatta diyor ki onlar biz Rabbi gördük diyorlar. Hayır diyor. Onun ellerinde çivil çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımı dokunmadıkça, parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam diyor. Ama 8 gün sonra İsa öğrencileri yine evdeydiler. Thomas o zaman onlarla birlikteydi ve kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında duruyor. Size esenlik olsun diyor. Sonra hemen Thomas'a dönüyor. Zaten her şeyin farkında. Parmağını uzat diyor. Ellerime bak. Elini uzat. Böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol. Thomas'ın ona olan cevabı konumuzla doğrudan ilgili. Thomas ona Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. Yani Paulus onu bu şekilde yücelten tek kişi değil. Thomas, diğer elçiler ona Rabbim ve kurtarıcımız Tanrı olarak tanıtıyorlar, tanıyorlar. O şekilde sürekli ona inanıyorlar. Elçi Petrus da buna benzer şeyler söylüyor. Yani buna mesela ikinci mektubunda Petrus da bulabilirsem hemen okuyacağım. Diyor ki
0: aslında diğer elçiler de tabii ki değiniyor bu noktalara. Tabii ki. Program içerisinde de söyledik, kendilerini tanıtırken de Mesih'in kulu olarak, Rabbi İsa'nın kulu olarak tanıtıyorlar. Buyurun.
1: Evet, ama aynı zamanda Mesih'i de tanıtıyorlar. Diyor ki 2. Petrus 1:1, İsa Mesih'in kulu ve elçisi, ben Simon Petrus, dediğin gibi Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde. Yani Paulus da bunu yapar, Petrus da bunu yapar. İsa Mesih Tanrımız ve kurtarıcımız olarak tanıtıyor. Yani Paulus abarttıysa diğerleri de abarttılar. Ama İsa Mesih o zaman kendisi de abartmıştır bunu bu şekilde. Ve o abartmışsa o zaman peygamberler de abartmışlar. Çünkü doğacak olan çocuğa ebedi Tanrı denecek diyor Yeşaya 9'da vesaire. Birçok yerde Rabbin kendisi, yaratan Tanrı'nın kendisi dünyaya geleceğini, çocuk olarak bize verileceğini bildiriyor. Öncüsü gelecek. Rab öncesinden, önünden bir haberci gönderecek Yahya. Sonra Rabbin kendisi tapınağına gelecek. Rab geldi, Tanrı geldi. Onun o kimliğini söylemekle onu abartmış olmuyor.
0: Evet, aslında zaten ortada olan bir gerçeği, İsa'nın çok net bir şekilde aktarmış olduğu bir gerçeği de Elçi Paulus aktarıyor. Zaten siz de bahsettiniz, güzel ayetlerle paylaştınız bunu. Diğer elçiler de İsa'yı olduğu gibi zaten Tanrı olarak tanıtıyorlardı. İsa da kendisini bu şekilde tanıtıyordu. Ve İsa bunları söylediği zaman

0: diyoruz ki aslında baba burada Tanrı'yı simgeliyor. Kendisini baba olarak bize Tanrı açıklıyor, izah ediyor. İsa da şöyle yanıt veriyor. Filipus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun diyor. Demek ki net bir şekilde İsa aslında zaten Tanrı'nın kendisi olduğunu, İsa'yı görenin aslında Tanrı'yı görmüş olduğunu ifade ettiğini görüyoruz. Demek ki bu bağlamda bir kişi İsa'ya iman ettiği zaman da aslında Tanrı ona gelmeye, Tanrı onun yaşamında çalışmaya da başlıyor diyebiliriz. Bu bölümün de aslında sonuna geliyoruz. George, bir eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim sizden.
1: Yoksa yok, kapatabilirim. Çok güzel bir şekilde özetlendi bence. Yani Mesih ilk ve son, diri olan benim. Ölmüştüm ama ölümden dirildim. Bazen insanlar bize soruyorlar, yani neden bizim peygamberimizi kabul etmiyorsunuz? Birisini kabul etmekle ilgili değil, İsa'yı kabul etmek, onu olduğu gibi tanımakla ilgili bir inancımız var. İsa da söylüyor, ilk ve son benim. Yani bütün inancımız ona odaklanıyor. Onun için açık ve net bir şekilde ona bağlanmamız gerekir.
0: Çok teşekkür ederiz George Bey. Ağzınıza sağlık. Gizemli Elçi Pavlus programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor.
1: Sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde teknolojiye bakış konusunu işleyeceğiz. Stüdyo konuğum Pastör Daniel Günay, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkürler, iyidir, sağ olun. Sizleri sormalı.
1: Bizlerdeyiz, çok teşekkür ederim. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranatha yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranatha.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün teknolojiye bakış açısını konuşacağız. Teknolojiye bakışı konuşacağız. Şu soruyla başlamak istiyorum. Hristiyanlık teknolojiye nasıl bakar?
2: Yani direkt şöyle gireyim o zaman ben de konuya. Teknoloji aslında insan hayatının büyük ölçüde rahatlatıyor. İnsan hayatında çok bizi hayatımızda yaptığı çok şey var. Büyük etkisi var hayatımızda ve ilk olarak bu teknolojinin ortaya çıkması insan yaşamındaki kaliteyi de artırıyor. Belki onu düşünebiliriz. Daha ilk bu yontma taş çağından itibaren günümüze kadar olan teknoloji vardı. İşte o taşları yaptılar. Daha sonra telefon bulundu. Bu son yüzyılda özellikle çok daha fazla şeyler bulundu. Özellikle bilgisayarın 1970'li yıllardan sonra keşfedilmesinden sonra teknoloji çok fazla ilerledi. Bunun faydalarını biz görüyoruz aslında. Akıllı evler var. Eve gelmeden işte çamaşır makinesini çalıştırıyorsun, kalorifere çalıştırıyorsun, evet. Işıkları açıp kapatabiliyorsun. Sağlık teknolojileri var. Sağlık konusunda da epey ilerlediler bir şekilde. Dolayısıyla teknolojiye Hristiyanlar olarak tabii ki biz olumlu bakıyoruz ama aynı zamanda teknolojiye çok odaklandığımız zaman bizi Tanrı'dan da uzaklaştırabilir diye de düşünüyorum ben açıkçası. Yani nasıl kullanmamız gerektiğini çok iyi düşünmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Yoksa eğer teknolojiye dalarsak ve onun dışında olumsuz etkilerini göz ardı edersek bir süre sonra teknoloji bizi bile yok edebilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Sizin de aslında söylediğiniz gibi çoğu zaman doğru kullanılmıyor teknoloji ve aslında her günde gelişmekte. Bu noktada Hristiyan inancı açısından teknolojinin inancın üzerinde etkisi nedir aslında?
2: Yani şu anda radyo programı yapıyoruz. Bunu teknolojiyle gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir teknoloji bir şekilde Tanrı'nın sözünün duyurulması için şu anda sadece Türkiye'de değil ama dünyanın dört bir yanında bizi dinleyebilirler. Bu kurtuluş haberini, kurtuluş müjdesini, İsa Mesih'in bizler için neler yaptığını dinleyebilirler, duyabilirler. O zaman bu açıdan teknolojinin gerçekten de Hristiyanlık açısından çok faydası vardır. Sosyal medyalardan bir şekilde inancımızı doğru bir şekilde biz anlatabiliriz ki bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü birçok insan kulaktan duyma şeylerle Hristiyanlığı ne olduğunu biliyorlar ama bu doğru değil bir şekilde. O zaman doğru yerden doğru şekilde bir şekilde doğru kaynaklarla bunu öğrenmek için teknoloji kullanmak istiyoruz tabii ki. Bu açıdan Hristiyanlığın açısından faydası var. Ancak diğer taraftan baktığımız zaman teknoloji bir bağımlılık ortaya çıkartabilir. Zaten onu görüyoruz. Ne bileyim çocuklar artık evde bütün gün işte tabletlerde, telefonlarda bir metroya bindiğiniz zaman, bir ne bileyim otobüse bindiğiniz zaman herkesin kafası aşağıda, telefonlarında onlarla bütün gün zaman geçiriyorlar. Dolayısıyla iyi tarafları var hayatlarımızda, olumsuz tarafları da var. Ya da bazen onu görebiliyoruz. Yani insan diyor ki artık bu sosyal medyada bu kadar çok Hristiyanlıkla ilgili şey gördüğünden, bazen işte YouTube'da vaazlar dinleyebiliyorsa, o zaman diyor ki ben hani kiliseye gitmeme gerek yok. Nasıl olsa ben vaazımı YouTube'dan dinliyorum. Tamam, yani hiçbir yerde eğer kilise yoksa bulunduğu şehirde, yerde, o zaman bu güzel bir şey ama eğer bir kiliseye yakınsan oradaki kardeşlerle birlikte olmak en önemlisi ve gerekli olan bir şeydir. O zaman yani bir araya gelmekten çekinmemek gerekiyor. İncil bize bunu söylüyor ama teknoloji bazen bunu engelleyebiliyor diye de düşünüyorum.
1: Evet, aslında teknolojiyi düşününce daha çok orada maruz kaldığımız içerikler, görüntüler belki çok önemli diye düşünüyorum. İnancın üzerindeki etkisini konuşurken aslında maruz kaldığımız içerikler ne kadar önemli, bu konuda nelere dikkat etmeliyiz, bizim inancımızı aslında nasıl etkiliyor maruz kaldığımız içerik, bunu da konuşalım.
2: Yani dediğin gibi gerçekten de çok her şeye hemen hemen ulaşabiliyoruz. Yani teknoloji sayesinde internet çağının ortaya çıkmasından itibaren izlediğimiz şeyler, baktığımız şeyler bizi ne kadar etkiliyor? Bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Yani yapay zeka şimdilik var gündemde, geliştirildi ve çok daha fazla geliştirilmeye doğru gidiyor. O zaman bu yapay zeka ne kadar iyi, ne kadar faydalı? Geçenlerde ben de bir deneme yapmıştım. Yani bir resim sadece. O resmi alıp konuşturup bir müjde İncil'den bir ayeti okutmuştum İsa'nın bir resmine. Yani o kadar gelişiyor ki bu. Hem iyi şeyler yapabilirsin hem kötü şeyler de yapabilirsin. Yani senin bir resmini alıp senin ses tonunu alıp şu anda bizim ses tonumuz ortada. Bunları konuşturarak çok kötü şeyler de yapılabilir açıkçası. Yani dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Ve bir Hristiyan olarak, bir imanlı olarak da şunu da eklemek istiyorum, yani dikkat edilmesi gereken konular açısından izlediğimiz ya da maruz kaldığımız şeyler gerçekten çok önemli. Bizim ahlaki açıdan da özellikle etkileyebilecek şeyler var internet üzerinde ve bizler izlerken ya da dinlerken ya da okurken birçok şekilde maruz kaldığımız şeyler bizim aslında inancımızın, ahlakımızın üzerinde etkiler yaratıyor maalesef. Hı hı. Normalleştirebiliyoruz, deneyebiliyor insan ya da işte düşünceleri değiştirebiliyor. Bunun için aslında biz Hristiyan Ahlakı programında bu ahlak kısmını konuşurken bunu korumak açısından da aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neyi izliyoruz, hı-hı, neyi dinliyoruz, neye maruz kalıyoruz, bunlara dikkat etmek, hı-hı, gerekiyor diyoruz.
2: Yani şey de ekleyebiliriz belki, yani bu bağımlılık o kadar kötü, o kadar ileriye doğru gidiyor ki aile içi ilişki bile tamamen bitmiş oluyor. Yani sen eve gidiyorsun, çocuklar bir tarafta, internette, telefonda, eşin bir taraftan başka bir şekilde. Yani bu aile ilişkileri, karı, kadın erkek ilişkisi, koca ilişkisi, çocuklarla olan ilişkimiz tamamen kopmuş oluyor. Yani öyle şeyler duyuyoruz bazen. Belki biz de bir dönem yaptık mı bilmiyorum ama yani WhatsApp'tan yazıp işte oğlum neredesin, halbuki odasına, hadi gel şu salona, hadi gel şunu yapalım. Yani hemen yan odada ama sen işte WhatsApp'ta şuradan yazıyorsun. Bir iletişim yok. Konuşmuyorsun. Evet. O kadar ileriye doğru gidiyor ki ve bu ilişkileri bozabiliyor. Yani kadın erkek arasındaki ilişkiyi bozuyor. Çocukla anne baba arasındaki ilişkiyi bozabiliyor. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Teknoloji aslında insan için faydalı ve insanlığın gelişmesi için de etkili. Fakat böyle transhümanizm gibi aslında teknolojiyi insan için kullanmak değil de teknolojik bir insan sağlamak gibi, biyonik insan gibi çalışmalar da var. İlk bakışta işte hastalıklara, hafızayı arttırmaya iyi gelen, uzun yaşamak için, işte yaşlanmayı engelleyen bir durum gibi gözükse de bir anlamda ölümü ortadan kaldırma gibi çabalar da var aslında. Ahlaki olarak nasıl yaklaşmalıyız bu ve benzeri durumlara? Hı hı.
2: Yani bir gün bir ara bir vaaz dinlemiştim. Aslında bana sonra düşündüğümüz zaman çok mantıklı geldi. Yani teknoloji o kadar çok ilerliyor ki ve işte yapay zeka şu anda yani o kadar çok ilerliyor ve daha da çok ileriye gidecek. O vaazda kardeş onu söylemişti. Yani insanın amacı aslında ölümsüz bir insan yaratmak. Yani Tanrı'nın sözünde okuyoruz ki her insan ölecektir. Bu onun kaderidir ve Tanrı'nın yargısına uğrayacaktır. Çünkü günahın ücreti ölümdür diyor. O zaman insan ölüp Tanrı'nın yargısına uğrayacaktır. Eğer İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiyorsa. Ama işte kötü olan onun bir amacı var. Yani insanı ölümsüz yapmak ve bence bu bütün yapay zekaların arkasında olan şey insanı ölümsüzleştirmek. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Senin yani filmlerde de bunu görüyoruz. Ben de bazen izliyorum o tür filmleri. Yani senin beynini aynısını bir şekilde kopyalamaya çalışıyorlar. Bunu daha önceden işte hayvan kopyalama üzerinde başlamasını gördük ama senin beynini kopyalıyorlar. Dolayısıyla sen öldüğünde işte bir bilinç olarak o beyni yaptığın bütün düşüncelerini, her şeyini tekrardan ortaya çıkartarak seni sonsuz olarak üretmek, yapmak, ölümsüzleştirmek, bunun peşinden gidiliyor ama kutsal kitaba baktığımız zaman aslında ölümün günahın sonucu olduğunu biz biliyoruz ve herkesin öleceğini biz okuyoruz, görüyoruz. O zaman insan ne kadar bu fiziksel ölümü ortadan kaldırmaya çalışsa da bir gün gelecek ki evet biz aslında öleceğiz ve Mesih'in huzuruna gidip onun yargısına uğrayacağız. O yüzden ben onu düşünüyorum, yani insanlar ne kadar çabalarsa çabalasınlar, yani bu hedefe doğru gitmek isteseler de bundan kaçamayacaklardır. Ölüm herkes için bir kesindir.
1: Evet.
2: Kesinlikle.
1: Tabii ki öncelikle hastalıklarımızın ve ölümün nedenini anlamak lazım ve bunun aslında günah nedeniyle olduğunu zaten söylediniz. Her insan günah işledi ve Tanrı'dan uzak kaldı aslında ve ölüm artık yaşamlarımızda var maalesef. Hı hı. Teknoloji insan yararına kullanmak tabii ki doğru, yani hı. O güzel. Ama ölümü ortadan kaldırmak gibi çabalar biraz insanın Tanrı gibi olma isteğinden evet. de kaynaklanıyor. Ölümsüz olmak, Tanrı gibi olmak istiyor. Bu nedenle aslında bizler hayatımızı, yaşadıklarımızı, zorlukları teknolojiyle kolaylaştırabiliyorsak bunu kullanmalıyız aslında. Bu yönden güzel. Fakat teknolojinin günahın sonuçlarından bizi tamamıyla kurtaramaz maalesef. Bu mümkün değil. Onun için fiziksel ölümü ortadan kaldırabilmek mümkün değil. Hı hı. Fakat ruhsal ölümden bizi kurtaracak olan bir güç var. Hı hı. Bu da İsa Mesih'in kendisidir. Belki fiziksel olarak hani bunu, yani ölümü tamamıyla ortadan kaldıramayız. Buna gücümüz yok ama ruhsal olarak
2: ortadan bu, kaldırma imkanı.
1: Evet, hı hı. Bu var. Belki bundan bahsedebilirsiniz. Bu nasıl mümkün olabilir?
2: Evet, dediğin gibi her insanın kaderidir diyor. Tek bir kader sözünden bahsediyor İncil'de. O da ölümdür. Kötü olan şeytan her ne kadar dediğin gibi insana ölümsüz yapıp Tanrı'ya karşı gelse de biz biliyoruz ki öleceğiz ama ölüm Tanrı'dan, aslında ruhsal ölüm Tanrı'dan uzak olmaktır diğer anlamda. Yani Tanrı'yla olan o ilişkiyi yaşayamayan insan ruhsal olarak ölmüştür. Onun sevincini, onun canlılığını, günahının bağışının ne kadar önemli olduğunu fark edemeyen kişi ruhsal olarak ölümdür. O zaman İncil'de biz bunun da çaresini görüyoruz aslında. Bu ruhsal ölümü, Tanrı'yla kopmuş olan o ilişkinin nasıl tekrardan canlanabileceğini biz İncil'de görüyoruz. Ve bunun ancak ve ancak İsa Mesih sayesinde olduğunu fark edebiliyoruz. O zaman bu ruhsal ölüme tek çare İsa Mesih'i hayatımıza kabul etmek, onun aracılığıyla Tanrı'yla barışmak.
1: Evet, kesinlikle ruhsal anlamda biz aslında Tanrı'dan uzakken ölüyüz ve bu ölüm ortadan kalkabilir. Yalnızca İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde aslında bu olabilir. Bunu hı hı. da İsa Mesih bize aslında çarmıh üzerinde ölerek, bu kefareti, günahın kefaretini ödeyerek sağladı. Büyük bir lütuf aslında. Tabii ki kimimiz kabul ediyoruz bu lütfu, kimimiz etmiyoruz. Ama aslında bütün insanlar için öldü ve aslında herkes için bu kapı açık. Hı hı. Bunu iyi anlayabilmek lazım. Ama fiziksel ölüm, bunun kaçışı yok. Bu olacak, ne olursa olsun. Çünkü günah işledik ve sonuçlarını yaşıyoruz kendi hayatımızda. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Aslında teknoloji günümüzün konusu ve bununla ilgili sorularım da var çokça. Belki merak edilen sorular da var. Cevap bulmuş olacak dinleyicilerimiz de. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Gerçek müziğin adresi.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün Hristiyan Ahlakı programında teknolojiye bakışı konuşuyoruz aslında. İlk bölümümüzde de bununla ilgili konuştuk. Ve ilk bölümde aslında teknolojiye bağımlılıkla ilgili biraz giriş yapmıştık. Birkaç şey söylemiştik ama ben bir imanlının, bir Hristiyan imanlısının bu bağımlılık ve ruhsal açıdan nasıl sorunlar yaratır bu bağımlılık durumu ve zamanı nasıl doğru kullanmak gerekiyor konusunda konuşmak istiyorum. Bu teknoloji bağımlılığı bir imanlının hayatında nasıl riskler oluşturur, nasıl sorunlar yaratır Daniel Bey?
1: Yani ilk bölümde konuştuğumuz gibi gerçekten bir bağımlılık, hani bir içki bağımlılığı var, ne bileyim başka şeylere bağımlı olabilirsin ama teknolojiye de biz bağımlı olabiliriz ve bunun da hayatımıza getirdiği çok büyük zorluklarda, sorunlarda çıkabilir. Aslında onu daha önceden okumuştuk herhalde, biliyoruz ve daha da gelişiyor. Bir işte bilgisayarla oynayan bir Çinli mi Koreli mi'nin 3 gün boyunca başından ayrılmadığını, tabii bu arada yemek yemediğini ve öldüğünü okuyoruz. Bunun gibi haberler çoğalıyor. Yani o yemekten bile insanlar uzak duruyorlar, o kadar bağımlı oldukları için. Ve sonucunda da çok büyük bir problem ortaya çıkıyor. Ve aslında kutsal kitapta söylediği, İncil'in söylediği bir ayet var. Onu ben hatırlıyorum. Romalılar 12:2'de şöyle söylüyor. Diyor ki, bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin diyor. Yani bu dünya bizim düşüncelerimizi çok etkiliyor. Yani özellikle teknolojiye baktığımız zaman, sosyal medyaya baktığımız zaman bizi, yüreğimizi, düşüncelerimizi etkileyen, değiştiren o kadar çok şeyler var ki ve onun sonucunda da hayatımızı kurmaya başlıyoruz. Yani insanlara bakıyoruz, işte ne bileyim Face'te, Instagram'da güzel yerlere gidiyorlar, güzel yemekler yiyorlar, bunun reklamını yapıyorlar. İnsanlar onlara baktığın zaman, onları gördüğün zaman sen de onlara özeniyorsun. Onlar gibi yapmak, onlar gibi olmak istiyorsun. Özellikle işte genç kızların, genç erkeklerin izlediği o zayıflama durumu var. Ne bileyim, onlar gibi güzel olma, pürüzsüz olma durumu var. Ve bunlara özenildiğinde, çünkü bunları yani bir şekilde teknoloji olarak da hayatlarımızda görebiliyoruz. İnsanın hayatı çok farklı noktalara ulaşabiliyor. O yüzden Tanrı'nın sözü diyor ki, bu çağın gidişine uymayın ve yüreğinizi ve düşüncelerinizi yenileyin. Neyle yenileyin? Tanrı'nın sözüyle yenileyin. Tanrı'nın sözü çünkü bizi doğru yerlere getirebilir ama teknolojide tabii güzel şeyler olsa da bizi yanlış yönlere yönlendirecek çok noktalar var. Örneğin mesela yine ilginç, insanları bağımlı tutmak için o kadar imkan var ki teknolojide. Evet. Mesela Steam diye bir oyun platformu var. Bilmiyorum duydun mu ama bazen bir dönem ben de bakmıştım. Yani orada pahalı oyunları belirli dönemlerde sana bedavaya veriyorlar. Çok ilginç. Yani niye sana bedavaya veriyor? Sen o oyunlara aldığın zaman bağımlı olacaksın ve bütün zamanını orada geçirebiliyorsun. Ve bu hepimiz için tehlike. Yani bir dönem ben de mesela telefonumda küçük bir oyun vardı. Ben de biraz hırslıyım. Kazanmak istiyorum. 3 kazanıyorum, 1 kaybediyorum. Ha bir daha oynayayım, bir daha kazanayım ve sonra bir bakıyorsun ki saatler geçmiş. Yani çok daha faydalı yapabileceğim bir şey varken saatlerini o oyunu oynamakta ya da işte sosyal medyada gezinmekte, Instagram'daki fotoğraflara bakmakta, inan saatlerimizi veriyoruz bazen ve sonuçta hani sana ne faydası oldu? Hiçbir faydası yok, dokunmadı.
0: Evet, kesinlikle öyle. Bağımlılık, yani aslında bağımlılığın her türü zaten insan için kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bağımlılıklar, Tanrı da aslında bağımlı olmamızı istemiyor hiçbir şeye. Özgür olmamızı istiyor. Bu yüzden bizi geliştirecek en güzel bağımlılık aslında Tanrı'ya bağımlılık. Evet. Onun için Yakup 4. bölümde de aslında böyle söylüyor. Tanrı'ya bağımlı olun. Onun için dünyadaki herhangi bir şeye bağımlı olmak bizim zamanımızı çalabilir, sağlığımızı çalabilir, işte belki paramız gidebilir, birçok zararı olabilir ve bizi geliştirmeyen şeyler de olabilir. Onun için bunun her türlüsünden kaçınmak gerekiyor. Ama Tanrı'ya bağımlı olmak bizi geliştirecektir, bizi güçlendirecektir ve bize çok şey kazandıracaktır. Belki bunun yerine, yani bu teknolojik bağımlılık yerine Tanrı'yı koymak lazım. O zaman daha rahat bu bağımlılıktan kurtulabiliriz.
1: Evet, yani Efesler'de bir ayet var, onu da eklemek isterim aslında. Diyor ki fırsatı değerlendirin diyor. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Yani fırsatımız var, zamanımız var ama bu fırsatımızı ne için kullanıyoruz? Zamanımızı ne için kullanıyoruz? Ve aslında dünya daha iyiye gitmiyor, daha güzele gitmiyor. Ve biz İncil'den de biliyoruz ki dünya çok daha kötü yerlere doğru gidecek. Açlıklar, savaşlar, kıtlıklar çok daha fazla olacak. O zaman bu yaşadığımız kötü günlerde biz dediğin gibi Tanrı'ya nasıl daha yakın olabiliriz? Onu nasıl daha tanıyabiliriz? Onunla nasıl daha derinleşebiliriz? Bu konuyu dikkat çekmemiz, bu konu üzerinde durmamız çok önemlidir diye düşünüyorum. Yine mesela bir ayet daha verebilirim. İstersen Kutsal Kitap'ta onu da söylüyor. Evet, teknoloji iyidir ama şu söz benim çok hoşuma gidiyor. Pavlos'un Korintlilere söylediği 1. Korintliler 6:12'de şöyle diyor. Bana her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Evet, teknoloji faydalıdır, yararlıdır, hayatımı kolaylaştırır. Ben ama onun tutsağı olmak istemiyorum diye düşünmem gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki teknoloji ve sosyal medya ile beraber bir yandan da insanlar daha çok bireysel hale geldi. Ve belki daha çok duyarsızlaştı da aynı zamanda. Eskisi kadar sosyalleşmek istemiyor. Daha çok teknolojide vakit geçirmek istiyor insanlar. Bir Hristiyan olarak bu bizi nasıl etkiler?
1: Evet, dediğin gibi teknoloji bizi daha çok bireysel hale getiriyor. Yani aslında Tanrı Adem'i yarattığında onu tek başına yaratmadı. Yanına Havva'yı koydu, işte hayvanları koydu. Dolayısıyla bir iletişim içerisinde olmak istedi. Aslında Tanrı da bizimle iletişim içerisinde olmak istedi. Bir ilişki içerisinde olmak istedi. Tanrı da bu sevgisini bize göstermek istedi. Dolayısıyla aslında teknoloji bizi yavaş yavaş bireyselciliğe doğru itiyor. Biraz önce söylediğim gibi aynı evde herkesin elinde bir telefon, tablet, işte bilgisayar var. Dolayısıyla artık insanlar, Hristiyanlar, bizler de yavaş yavaş bu ilişkiden kopmuş oluyoruz, uzaklaşmış oluyoruz. İnsanlarla olan ilişkilerimiz azalabiliyor. Ne bileyim, mesela toplantıları bile bazen Zoom üzerinden yapıyoruz. Hoş, bazen yer uzak olmasından dolayı da iyi oluyor ama bir taraftan, ama sadece görüntü olarak görebiliyorsun. Ona dokunmak, hissetmek, bir şekilde sarılmak, Kutsal Kitabın bize söylediği gibi sevgimizi göstermek uzak oluyor bizlerden. Dolayısıyla epey bizi etkileyebiliyor ama İncil'e baktığımız zaman, İncil'de onu okuyoruz. Örneğin İbraniler 10. bölümde diyor ki, bazılarınızın alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O zaman bir araya gelmek önemli. Pazar günleri bir araya gelmek önemli. Ve diyor ki, o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim diyor. Ve bazen onu da düşünüyorum. Bazı insanlar kiliseye gelmekten örneğin çekiniyorlar. Dediğim gibi daha önceden, yani YouTube'dan izlerim, ne bileyim, gitmeme gerek yok. Ben sadece Hristiyanım, Hristiyan olmam yeterli. Bir ilişki kopukluğu oluyor. Dolayısıyla bundan mutlu olan insanlar var. Ama Tanrı'nın sözü bize onu söylemiyor. Yani bir araya gelmek çok önemli. Birbirimizi yüreklendirmek çok önemli. Yani Amerika'da onu görüyoruz. Birçok insan belki kiliseye gitmiyor ama büyük işte ekranları var. O ekranlardan kilise ibadetini izliyor. Kiliseye gittiğini düşünüyor ama kiliseye gitmek o demek değil. Kilise Mesih'in bedenini, birliğini, bütünlüğünü gösteriyor. Oraya gittiğimiz zaman, yani sohbet ettiğimiz zaman, biri beni uyardığı zaman, biri beni teşvik ettiği zaman, birinin ettiği dua ve Tanrı'ya tapınmak beni çok yeniliyor ve beni çok tazeleyebiliyor. Onun dışında Kutsal Kitap'ta yine birbirinizin yükünü taşıyın diyor. Evet. Ama eğer ben teknoloji bağımlısıysam ya da işte evden dışarı çıkmıyorsam nasıl başkasının yükünü taşıyabilirim? Sürekli işte sosyal medyada uğraşıyorsam nasıl kardeşimin yükünü taşıyabilirim? Dolayısıyla bir araya gelmek önemli ve teknolojinin bunu engellemesine izin vermemek gerekiyor.
0: Evet, aslında Tanrı ile olan bir paydaşlığımız var ve imanlar olarak da birbirimizle bir paydaşlığımız var. Bireyselleştikçe aslında bu paydaşlığı yitiriyoruz. Onun için o paydaşlık içerisinde olmamız gerekiyor. Ve aslında tüm insanlarla bu ilişkiyi sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü biz sevgiyi, merhameti, her şeyi paylaşmalıyız. Bereketlerimizi, bir paydaşlık içerisinde olmalıyız insanlarla da. Bireysellik buna engel oluyor gerçekten. Bu yüzden evet, insan, Tanrı insanı seviyor ve bizler de insanı sevmeliyiz ve onlarla birlikte olmalıyız. Onların acılarıyla, sevinçleriyle hep beraber yaşamalıyız aslında.
1: Kesinlikle.
0: Evet, aslında sosyal medya bizi, her şeyimizi paylaşmaya da itiyor. Son zamanlarda aslında görüyoruz, birçok şeyi paylaşıyoruz, yediğimizi, giydiğimizi, her halimizi, her şeyimizi paylaşıyoruz aslında. Ruhsal ve ahlaksal olarak bizde nasıl etkiler oluşturabilir, nelere dikkat etmeliyiz bu konuda?
1: Evet, maalesef öyle bir düşünce de var, özellikle belki gençlerde yaptıkları her şeyi paylaşıyorlar. En güzel, dediğim gibi daha önceden, en güzel fotoğraflarını oradan yayınlamaya çalışıyorlar. Bir de beğeni var, hani kaç kişi seni beğendi, işte beni 50 kişi beğendi, o seni 200 kişi, o sen, demek ki sen daha çok seviliyorsun, sen daha çok önemseniyorsun gibi farklı düşünceler olabilir. Ya da bazen işte ne bileyim, bazı kişilerin yurt dışına gittiği, seyahat ettiğini işte görebiliyorsun. Vay be, adam iyiymiş, zenginmiş, her yere gidiyor, her yere geziyor, dolaşıyor. Ben gidemiyorum, ben yapamıyorum. O zaman kendini daha farklı bir şekilde görebiliyorsun. Dolayısıyla hayatlarımızda dikkat etmemiz gerekiyor. Her şeyi paylaşmak, her şeyi göstermek belki ahlaksal olarak çok fazla iyi değil. Zaten onun uyarısını da biz çok görüyoruz. Sen tatile gittiğin zaman, tatil fotoğraflarını yayınladığın zaman hırsıza diğer taraftan da kapıyı açmış oluyorsun bir taraftan. Yani evet, kötü amaçlı olan kişiler de bunu kullanabilirler. Yani dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medyayı kullanırken nasıl kullanmamız lazım, ne şekilde iletişim kurmamız lazım, bizim için çok önemli.
0: Evet, bu durumda aslında aşırıya kaçmak gerçekten biraz riskli oluyor. Çünkü bir noktadan sonra artık hani biraz gösteriş yapmaya, beğenilmeye, daha çok kendine gurur duymaya ya da kıskanılmaya ya da kıskanmaya başlıyor insan. Ve insanları memnun etmeye çalışıyorsun. Yani insanların beğenebileceği, daha çok beğeni alabileceğin şeyleri paylaşmaya başlıyorsun. O zaman da aslında biz yaşamımızda Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışırken insanları hoşnut etmeye çalıştığımız bir yaşam tarzına dönüşüyor. Çünkü hep sanki beğenildikçe, işte like aldıkça falan kendi yaşamımız
1: egomuzu
0: için evet daha iyi oluyormuş gibi görünüyoruz. Aslında bu da biraz tehlikeli bir imanın hayatında. Ve tabii ki paylaştığımız şeyler de önemli. Özel fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Hangi durumdaki fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Bunlar önemli. Çünkü biz imanlar olarak bir tanıklık veriyoruz aslında. Tanrı ile yaşam nasıl olur, bunu göstermeye çalışıyoruz. Ve doğru şekilde hareket etmek gerekiyor. Bunu uygun şekilde yaşamak ve onu yansıtmak gerekiyor. Onun için her şeyini paylaşmak belki ruhsal olarak bizlerde kötü bir tanıklığa da sebep olabilir. Aynı zamanda dediğim gibi sanki insanları memnun etmeye çalışmaya başlıyoruz. Tanrı'yı burada odaklanmak ve onu memnun edecek, Tanrı'nın hoşuna gidecek şekilde hareket etmek gerekiyor.
1: Kesinlikle, yani dikkat etmemiz gereken o kadar çok şey var ki ve ilginçtir. Yani sosyal medya senin karşına senin duygularını etkileyecek fotoğraflar sürekli koyuyor. Yani sen bir şeye odaklandıysan, neye bakıyorsan, neyi izliyorsan, hatta bazen kapatılı değilse bilmiyorum, onu engelleyebilir misin, ama neyi söylüyorsan, neyi konuşuyorsan onunla ilgili reklamlar, görüntüler senin karşına geliyor. O zaman seni içine çekebildiği kadar çekebiliyor. Yani içine alabildiği kadar ve duyguların gidebilir, düşüncelerin gidebilir, hayatın bir şekilde mahvolabilir. O yüzden mümkünse aslında kapatmak iyi. Aslında bir program var, kaç saat günde kullandın diye, işte Instagram'ı kaç saat kullandın, işte ne bileyim oyun kaç saat oynadın diye. Yani ilginç, bazen hani mesela kutsal kitap okumak istiyorsun, ben de mesela evde dedet bir mesaj geliyor, acaba önemli mi, nedir, bakıyorsun, bir başka bir mesaj geliyor, bir şey aklına, başka bir şey, ha şu ne yaptı, bu ne yaptı diyorsun. Hani sen tam Tanrı'nın sözünü okuyacaksın, biraz ruhsal olarak kendini geliştirmek istiyorsun, ama işte bu teknoloji, o anda gelen mesajlar, sesler, şunlar bunlar ve seni Tanrı'dan da uzaklaştırabiliyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve gördüğümüz birçok şey aslında gerçekten olduğu gibi değil. Hepsi, evet. Sanki herkes çok mutlu, herkes çok varlıklı, herkes çok iyi yaşıyormuş gibi bir şey var paylaşımlarda. Ve bazı insanlar onu gördükçe kendi hayatının için daha kötü hissediyor. Dediğin gibi aslında duyguları biraz daha zedeleniyor ya da isyan ediyor. Bilmiyorum, birçok şey olabilir. Bu da kötü bir durum. Çünkü hı-hı, aslında biz Tanrı'da her zaman sevinçli, esenlik içerisinde olmalıyız. Ve duygularımız bizi yönetmemeli aslında bu, hı-hı, anlamda. Hı-hı. Ona da dikkat etmek lazım. Her imanlı için ne izliyoruz, neyi takip ediyoruz, ne kadar süre bunu yapıyoruz. Bunlar önemli gerçekten. Bazen Tanrı'ya vermemiz gereken zamanı maalesef böyle şeylere veriyoruz. Hı hı. Peki teknoloji bizi tembelleştirir mi? Bu konuyu da sormak istiyorum. Çünkü tembel olmamızı istemiyor kutsal kitap aslında, hı hı, bizim. Tembellikle ilgili bir sürü de ayet var. Bu durumda bir Hristiyanın hem ruhsal hem de dünyasal yaşamı nasıl etkilenir? Bu teknolojiyle geçireceğimiz zaman tembelleştirir mi bizi?
1: Yani her ne kadar güzel olsa da, hoşumuza gitse de, tabii bir taraftan da dediğin gibi tembelleştirebiliyor. Örneğin market

0: Telefon numaralarını ezberlerdik. Yani işte evimizin telefonunu, arkadaşlarımızın telefon numaralarını. Ama artık ezberlemiyoruz. Neden? Tak bir düğmeyle hemen telefonda birçok şeye ulaşabiliyoruz. Ya da bir yere gitmek istiyorsak bu şekilde o yerleri görüyoruz, bakıyoruz, etrafımıza bakıyoruz ve o yeri artık hafızamızda çıkartmış oluyoruz. Ama şimdilik işte Google amcamız mı, abimiz mi ne dersek, ona sorduğumuz zaman direkt ona bakarak istediğimiz yere çok daha rahat gidiyoruz. Bu da sanki hafızamızın daha çok zayıfladığını bize öğretiyor, gösteriyor. Yine okullarda mesela çocuklara ödev veriliyor. Çocuklar onu düşünmek, araştırmak, gidip görmek, gezmek yerine işte bu yapay zeka iki komut yazarak hemen anında önünde birçok şey çıkmış oluyor. Dolayısıyla insanlar tembelleşiyor açıkçası. Hafızalar geriye doğru gidiyor. Sinirli oluyorlar, daha fazla stresli olabiliyorlar. Depresyona girebiliyorlar. Suçluluk duygusu onlarda olabiliyor. Birçok bu konuda da zararlar görebiliyoruz açıkçası.
1: Evet, tabii ki fiziksel anlamda tembelleştiğimiz gibi ruhsal anlamda da bizi tembelleştiriyor biraz. Çünkü Tanrı ile bir ilişkimiz var, dua etmemiz gerekiyor, kutsal kitap okumamız gerekiyor, birçok şey. Ve bunlardan da uzaklaştırıyor bizi aslında bu tembellik durumu. Ruhsal anlamda da bizi etkiliyor
0: Kesinlikle.
1: tembellik. Zamanımızın sonuna geliyoruz. Son bir soruyla aslında bitirmek istiyorum. Teknolojinin faydaları ve zararları var elbette. Ahlaki açıdan da etkilerini toplumumuzda net bir şekilde görebiliyoruz teknolojinin. Dengeli olmak ve hem teknolojiyi kullanmak hem de ahlaki açıdan olumsuz etkilenmemek için bakış açımız ve yaklaşımımız ne olmalı?
0: Yani bazen o çok zor olsa da telefonumuzu kapatmayı, bildirimleri kapatmayı, titreşimleri kapatmayı denememiz lazım. Yani evden hiç telefonunuzu almadan çıktığınızda ne düşünüyorsunuz? Yani insan hayatım bitti diyor. Yani o telefon benim yanımda olmalı ama bazen onu kapatmak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ya da belirli saat aralıklarıyla bu teknolojik cihazlara bakmak, odaklanmak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Gerekmedikçe de bence sosyal platformdan, sosyal medyadan uzakta durmak bizim için faydalı olacak diye düşünüyorum. O yüzden bir denge kurmak lazım. Yani ben teknolojiye ne kadar zaman ayırıyorum ve bir Hristiyan olarak eğer düşünürsem Tanrı'ya ne kadar zaman ayırıyorum. Yani buradan hani bizim zamanımızda putumuz yok ama bazen işte bu telefonumuz, bilgisayarımız ya da teknoloji, sosyal medya bizim putumuz oluyor. O zaman Tanrı mı benim için önemli yoksa sosyal medya mı benim için önemli? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Verimli olabilmek için, bol meyve verebilmek için, Hristiyan yaşamında büyüyebilmek için, insanlara tuz ve ışık olabilmek için çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, dediğiniz gibi teknoloji güzel ve insanın için faydalı yönleri de var. Ama dikkatli kullanmak, ne izlediğimize, ne yaptığımıza iyice bakmak lazım. Ayık ve uyanık olmak lazım bir konuda. Aynı zamanda Tanrı'nın isteğine uygun mu, Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde mi hareket ediyorum? Onu da iyi ayırt edebilmek gerekiyor. Ve her zaman kendi hayatımızın her alanında önceliğimiz her zaman Tanrı olmalı. Hayatımızın merkezinde de Tanrı olmalı. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Teknoloji güzel ama bağımlılık konusu ya da işte dikkat etmiyorsak içeriklerine bunlar bizim kendi yaşamımız için hem de ruhsal yaşamımız için olumsuz şeyler yaratabilir. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum değerli sohbetiniz için Daniel Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik bugün de. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maraton'un en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Mesajı tam size göre.
1: Vaizin Mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomarata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata Podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize

yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.